0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Sabah Klasikleri.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Warner Classics etiketiyle yayınlanan piyanist Fazıl Say'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı bu kayıtta Alban Berg ve Franz Schubert'in piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, 20. yüzyıl müziğinin en önemli ve öncü bestecilerinden biri olan Alban Berg, 1904 yılında Arnold Schönberg'den ders almaya başlamış, 1907 yılından sonra da ilk yapıtlarını bestelemiştir. Bunlar arasında yer alan ve bestecinin opus numarası vererek yayınlattığı ilk yapıtı olan Opus 1 piyano sanatı tek bölümlü bir yapıdadır. Alban Berg önceleri yapıtını klasik sonatların yapısında 3 ya da 4 bölümlü olarak yazmayı düşünmüş, ancak ilk bölümden sonra aklına uzun süre diğer bölümler için bir fikir gelememesi üzerine hocası Schönberg'e akıl danışmıştır. Schönberg diğer bölümler için aklına yeni bir fikir gelmemesinin nedenini bu yapıtla ilgili tüm düşüncelerini ilk bölümde kağıda geçirmiş olmasına bağlamış ve yapıtı bu şekliyle noktalamasını önermiştir. Sonat, Alban Berg'in beste yaparken çok önem verdiği her bir fikrin bir öncekinden yola çıkarak gelişmesi prensibinin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır ve başta duyulan temanın bölüm boyunca çeşitlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Fazıl Say, albüm kitapçığı için kaleme aldığı yazıda, bu sonatla öğrencilik yıllarında hocası İlhan Baran sayesinde tanıştığını ve çok etkilendiğini, modern müziği anlamasında bu yapıtın çok önemli bir yeri olduğunu belirtmiş. Daha önce konserlerinde seslendirdiği bu yapıtı, ilk kez stüdyo ortamında kaydettiğini yazan sanatçı, sonucun kendisini çok mutlu ettiğini de eklemiş.

Alban Berk'in Opus 1 piyano sonatını dinledik. Fazıl Say seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Fazıl Say'ın yeni albümünde yer alan ikinci yapıt, Franz Schubert'in Deutsch 960 sayılı Si bemol majör piyano sonatı. Bestecinin yaşamının son yılında yazdığı 3 piyano sonatından biri olan yapıt, romantik dönem piyano müziğinde öncü bir konumdadır ve basılması bestecinin ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra gerçekleşmiştir.

Franz Schubert'in 960 Doç sayılı Si bemol majör piyano sonatını Fazıl Say'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Fazıl Say'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisi ile muhteşem bir kapanış yapacak olan Biffo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Biffo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Biffo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
2: Borusan Klasik. Birlikte.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye yeniden sen de hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gaye'cim.
0: Ben hemen Birlikte'nin sahnesine birlikte müzik yapmaktan sonsuz keyif alan ve bu keyfi dinleyiciye yansıtan konuklarımı çağırmadan önce sana bir soru sormak istiyorum.
1: Ya yapma Gaye şimdi böyle. Ben öyle. En çok ondan korkuyorum ya.
0: Çalışmadın mı?
1: Ya ne bileyim, nereden gelecek çalışmadığım yerden
0: bak,
1: mi soracağım?
0: Bak çok kolay bileceksin. Johann Sebastian Bach'tan 4 yaş büyük.
1: Aa.
0: Çağında Bach'tan daha çok tanınan ve sevilen, geniş halk kitlelerine hitap etmeyi bilen, klasik çağın yolunu açan, müzik camiası tarafından otorite olarak kabul edilmiş, yetenekli, çalışkan ve üretken barok besteci kim?
1: Şey olmasın, Silvio Leopold Weiss mi?
0: Yok, nereye?
1: Allah Allah, evet. Kim olabilir? Gene onunla beraber.
0: Tabii canım, 4 yaş büyük. 4.
1: Handel olmasın?
0: Hayır, Handel'le aynı yıl doğdu Bach biliyorsun.
1: Pardon, sınıfta kaldım pardon.
0: Tamam, 1685'te. Tamam. Eserlerinde Alman ve İtalyan stillerini
1: biraz ipucu.
0: Ustalıkla birleştiren Telemann.
1: Şimdi oldu
0: evet,
1: ya.
0: Evet, Alman barok çağın gelişiminde çok büyük rol oynamış. Hakikaten çağında Bach'tan daha çok tanınmış ve sevilmiş bir besteci olmuş.
1: O kesin, çünkü
0: evet,
1: biliyorsun Bach'ı çok fazla
0: gerçekten
1: sonra keşfetti.
0: Evet ya. Telemann'ın iki ya da daha fazla solist için bestelediği eserlerinin daha yenilikçi yapıda olduğu söyleniyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Onun için şimdi bunlardan birini dinleyelim hemen diyorum. İki keman ve gitar için La Minör Trio sonatını dinleyelim.
1: Ama bu belki orijinal değildir ya.
0: Kimlerden dinleyeceğiz? Birlikte çok keyifli müzik yapan kemancı Anna Höbling, Kudi Höbling ve gitarcı Josef
1: Şapka. Polonyalı
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: Josef. Çok iyi.
0: Çok güzel müzik yapıyorlar.
1: Keyifli, çok hoş bu. Yani harika, inşallah bakalım. Ya güzel buldun sen bu şeyi, trio'yu bir dinleyelim.
0: Dinliyoruz, sanatçılarımız sahneye geldi.
1: Hadi bakalım.

0: Ne kadar hoş değil mi?
1: Yalın. Ama çok melodik bir anlatımı tabii var.
2: Şu da var. Teleman da aslında çok üretici bir besteci. Evet, dünya evet, kadar yani eser yazmış hepsinden çok.
1: Aslında Teleman'ın keman konçertosu nedense pek benimsediği bir tarz olmamış.
2: Ne bakımdan?
1: Bilmiyorum, çok fazla keman konçertosu yazmamış. Enstrümantal müziğin çoğunu da eğitim amaçlı yazmış. Çünkü kendisi
2: çok iyi.
1: Şundan galiba virtüöz bir kemancı değil.
2: Öyle mi?
1: Evet. Ama solo keman için besteledikleri önemli.
2: Tabii.
1: En yaratıcı eserlerini solo keman için bestelemiş. İşte konçerto formunda.
2: Hayal ediyor değil mi?
1: Evet. Bir de Almanya'da o devirde çok geri kalmış olan nota yayıncılığını hayata geçirmiş Teleman. Bu da çok önemli.
2: Bence en iyi şeyi yapmış.
1: Müzikçilerin
2: yani
1: evet, basılı notaya kavuşmasını sağlamış
2: İşte
1: Teleman.
2: Çok güzel bir şey. İleriye doğru götürmüş
1: evet,
2: yani eserleri.
1: Ben açılışı yaptım.
2: Evet.
1: Sen devam ediyorsun. Barok dönemde mi kalıyorsun yoksa bizi bambaşka bir yerlere mi götürüyorsun? Şaşırtıyor
2: tamam
1: musun?
2: Ben şaşırtıyorum. Bekliyoruz. Çok fena şaşırtıyorum. Aslında barok dönemde kalıyor gibi yapıp kalmıyor.
1: Bak şimdi nasıl bir şey bu?
2: İşte öyle, bende de bulmaca yani. Sen bana devamlı soru sorarsan ben de böyle bir şey buldum. Yani şöyle, tamam, eser barok dönemden Vivaldi'nin.
1: Daha ne olsun, barok
2: evet,
1: işte.
2: Ama dur bakalım şimdi Vivaldi ne hale girecek biraz sonra anlayacağız. Dört mevsiminden ilkbahar.
1: Evet. Bu da tanıdık, bildik.
2: Her şeyi bildik. Şimdi bakalım ama ne çalıyor? Acaba diyorum bu eseri swing olarak çalsak, caz tarzında yani, barok swing zaten albümün adı.
1: Bayağı değiş şaşırttın
2: evet
1: yani.
2: Evet efendim ve desek ki Charles Duplessis trio gelse, Charles Duplessis piyano çalsa, Werner Spice bass çalsa, Hugo Redin de davul çalsa. Yani
1: biz
2: drums,
1: de dinlesek
2: bate
1: tadından yenmeyecek bir şey.
2: Bakalım ama nasıl bir şey oluyor? Çünkü biliyorsun ki aslında bu tabii yeni kuşak sayılır bu şeyler. Ama daha bir evvelki kuşak var biliyorsun, bir Fransız, Jacques Lussier. Herhalde yani bu işi başlatan odur değil mi?
1: Evet.
2: Vivaldiler, Bach'lar, Handel'ler ne ararsa, hatta o klasik dönemden Mozart'ları falan da caz tarzında işledi. Yani öyle bir çıkış yapmıştı. Bence bu yeni kuşak yani Charles Duplessis ondan sonra çıkan. Hem caz piyanisti, aynı zamanda da klasik eserler de çalan bir piyanist. Zaten eğitimi de klasik piyano üzerinde almış. Bakalım yani, dediğim gibi, bak ne dedim sana, hem barok dönemdeyiz hem değiliz dedim.
1: Evet.
2: Yani tamam.
1: Ama barok, ne yaparsan yap Vivaldi
2: olacak
1: olarak kalıyor bu düzenlemeler.
2: Burada hiç
1: zaten şu Jacques Lussier'de bozamadım demiş.
2: Hayır.
1: Yani o kadar
2: tabii.
1: O kadar
2: yani
1: Vivaldi
2: ruh
1: ki
2: nedir önemli olan evet. Ruh aynı Vivaldi'nin ruhu ama biraz daha evet, yeni ve swing olarak dinleyeceğiz. Caz tarzında. Hadi bakalım, sahneye geldiler. Charles Duplessis Trio. Şimdi
1: hemen dinliyoruz.
2: Dinliyoruz.

0: Ne yaparsan yap, Vivaldi her zaman Vivaldi, değil mi?
1: Evet, yani
0: hiç bıkmayacağımız şeyler yazmış Vivaldi.
1: Tabii tabii. Ama burada enteresan şeyler oldu farkındaysan. Evet. Biraz uzaklaşmalar ve improvize çalışlar, yani konudan uzaklaşmalar da oldu. Daha farklı bir
0: yaklaşım.
1: Bence Jacques Lussier'e göre daha değişik.
0: Evet, Jacques Lussier'inki yani, daha
1: biraz
0: belirgin.
1: Biraz daha o klasik, yani böyle fazla ayrılmıyor, kopmuyor. Ama bu daha fazla özgün şeyler yapıldı. Bunlar gidiyorlar artık Gayecim. Charles de Plessis Trio Alas Malı dedi, gidiyor.
0: Tamam, gidiyorlar.
1: Sen
0: ama
1: zaman...
0: ben bir şey yapmıyorum. Çünkü şimdi mevsimleri dinledim. Benim
1: evet.
0: aklıma hemen Piazzolla geldi.
1: Nereden aklı? Ha bravo, tabii onun da dört mevsimi
0: evet,
1: var.
0: Evet, o da Buenos Aires'te dört mevsim
1: tabii.
0: yazmış. Sen
1: tabii.
0: bence böyle bir hazırlık yapmışsın
1: ha.
0: gibi duruyorsun.
1: Ha.
0: Vivaldi'nin ardından sanki Piazzolla dinletecekmişin gibi.
1: Vallahi,
0: onun için ben bozmayayım dedim.
1: Bravo
0: atmosferi.
1: Ya sen artık yani.
0: Altıncı hissim böyle.
1: Hayır, kahve falı bakar gibi yani, böyle bana bakıp diyorsun ki şimdi bunu söyleyecek falan. Çok ilginç. Doğru, Astor Piazzolla var yani benim.
0: Tamam, o zaman sen devam et.
1: Ama tabii ki dört mevsim değil Astor Piazzolla'dan. Başka bir şey. Yani kendisini de anlatan bence bir eser.
0: Bilinmedik bir eser
1: tabii,
0: galiba.
1: Tabii bilinmedik bir şey. Revolucionaria desem, yani karşılığı da devrimci olduğunu söylesem.
0: Evet, sen de devrim yaptın şimdi sahnede.
1: Yaptım. Zaten bunu yazarken kendisini gösteriyor devrimci bence. Benim düşüncem burada. Neden diye soracak olursan, zaten Astor Piazzolla biliyorsun.
0: Yapmış yapacağını zaten.
1: Ha biliyorsun, eski tangoyu unutun, artık yeni tango başlıyor. Nuevo, tango nuevo başladı deyip bunun temelini atan insan ya. Ve biliyorsun o fikri de ona veren kimdir? Paris Konservatuvarı'nda
0: meşhur hocamız değil mi?
1: Armoni hocası efendim, çalıştığı zaman ona demiştir ki
0: Nadia Boulanger'di
1: galiba, bravo,
0: değil
1: bak,
0: mi?
1: Hafiften beyin yavaş yavaş yaşla ilgili olarak galiba gidiyor. İyi ki bak sen varsın. Galiba senin daha iyi çalışıyor. Ben bazen bu kesinlikle isimleri unutuyorum ya. Böyle bir şey
0: ama
1: olur.
0: Ama Nadia Boulanger unutulacak bir isim
1: hiç
0: değil.
1: Hiç unutulacak
0: yani.
1: Değil. Doğru söylüyorsun. Mesela bazen okuldan bir arkadaşıma rastlıyorum. Neydi acaba ya?
0: O başka canım. Onları unutabilirsen Boulanger'i unutma.
1: Onu da unutuyorum. Demek ki iyi değiliz vaziyet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nadia Boulanger Piazzolla'ya diyor ki bir ödev getiriyor. Piyanoda çalıyor şeyi, kompozisyonu, bestesini. Diyor ki bu değil diyor Nadia Boulanger. Sen diyor bandoneon çalıyorsun. Yani niye bana piyanoda eser getiriyor? Ne yapayım diyor. Sen diyor kendi müziğini yap.
0: Ya.
1: Ama diyor benim müziğim zaten yapılmış. Öyle değil. Yani o fikri o açıyor. Diyor ki sen olarak yani yeni bir akım başlatabilirsin ama eskiden alacağın şeyle, güçle yepyeni bir müzik
0: aslında
1: ortaya.
0: Aslında ona borçlu değil mi? Çok,
1: kesinlikle.
0: Yani, çok önemli bir
1: ve
0: şey.
1: Ve ilk eserinde o şekilde yazıp götürüyor hocasına. O tamam diyor, bu yolda gideceksin.
0: Bravo.
1: Ve nitekim,
0: ne uzak görüş değil mi?
1: İşte bazı insanlar, bence Nadia Boulanger birçok
0: evet,
1: bestecinin
0: evet,
1: yolunu açmıştır. Birçok besteciye bence çok akıllı ve ileriyi görebilen bir kadın. Evet, şimdi bahsettiğimiz buydu. Astor Piazzolla'nın devrimci adı eseri, işte yaptığı devrim için yazmış. Ben çok çalındığını zannetmiyorum bu eserin. Yani mesela en azından ben keşfedene kadar bilmiyordum. Neredeyse Astor Piazzolla'nın yazdığı her şeyi didik didik etmiş vaziyetteyim. Böyle bir eser buldum. Ve bir trio çalıyor. Eroica trio.
0: Orijinali trio için mi?
1: Evet. Ha bilemiyorum. Pardon. Hemen sazan gibi atladım. Evet dedim ama olmayabilir. Bence şey olabilir. Gene Astor Piazzolla'nın bir klasik kendi orkestrası var işte.
0: Evet.
1: Piyano, bas, şey, gitar, elektro gitar, bandoneon, keman falan gibi böyle bir orkestra. Genelde onlar için yazıyor tabii hepsini ama ara sıra da böyle farklı şeyler yazdığı var. Yalan söylemeyeyim. Tam olarak bunun
0: anladım.
1: Bir uyarlama olabileceğini de düşünüyorum.
0: Araştırırız.
1: Araştıralım bu konuyu. Bence bunun bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Eroica Trio, Erka Nikrens piyano, Sarah Perkins keman, Sarah Sen Ambrogio cello çalıyor.
0: Tek bölümlü bir eser.
1: Bu tek bölümlü bir eser. Biraz uzunca. Ama göreceksin ki aslında tek bölüm olmasına rağmen kendi içinde değişen bölümler var. Zaten Piazzolla'nın en büyük marifeti mi diyeyim artık.
0: Evet.
1: Yani yeteneği bu müzikte bize birçok sahne gösterebiliyor. Yani tek bölümlü de olsa onun içerisinde kendi kendine hareketler, başka bir takım şeyler görebiliriz. Evet, bakalım bir dinleyelim. Ondan sonra ister sen bunun hakkında konuşalım.

0: Evet, devrimci.
1: Devrimci hakikaten
0: gösterdi.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ne kadar Piazzolla ve başka bir şey ya. Nasıl bir yön bulmuş değil mi?
0: Ve burada hoşuma giden şuydu. Yani uyarlama da olsa, orijinal de olsa, yani bu üçlünün birbirleriyle,
1: evet,
0: yani onlar
1: tam birlikte,
0: yani tam birlikte ve partilerin birbirinin,
1: evet,
0: içine geçişi
1: çok homojen değil mi?
0: Geçişi işte, ne bileyim, yeni armoniler, ondan sonra romantizm, yani müthiş bir roman.
1: İnsanlara ne kadar hazırmış böyle yeni şeyleri çalmaya, değil mi? Nasıl güzel özümsüyorlar, nasıl,
0: evet,
1: güzel bir yorum,
0: evet,
1: ve birlikte müzik yapmaktan ne kadar keyif alıyorlar. İşte bu önemli,
0: bence,
1: olan. Bu.
0: Bence artık müzisyenler tabii tamam eskiyi istiyorlar. Hı-hı. Herkes yapacak, bu önemli tabii. Ama artık yeniye doğru bir,
1: evet,
0: gidiş var. Hı. Çünkü daha bir heyecan taşıyor.
1: Hele böyle eskinin tadı olan yeni.
0: Ha. Mesela
1: o çok
0: bu,
1: önemli.
0: İşte bu
1: değil
0: tip
1: mi?
0: Şeyler şu anda çok fazla yapılıyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet, ben şimdi sahneye, heh, ünlü orkestra şefi, piyanist, besteci Andre Preven ile kemancı Anne Sophie Mutter'i davet edeceğim.
0: Of.
1: Biraz değiştirelim.
0: Bunlar, yani bayağı
1: bu da yeni.
0: Ünlü. Çok ünlüler geldi.
1: Biliyorsun bu ünlü çift 2002 yılında evlenmiş, 2006 yılında boşanmıştı.
0: İyi, 4 sene fena değil ya.
1: Ama müzik ortaklıkları devam ediyor. Birliktelikleri.
0: Olması lazım.
1: Çünkü birlikte müzik yaparken daha iyi anlaşıyorlarmış.
0: Evet.
1: Bundan da o çıkıyor.
0: Müzik bitince kavga ediyorlar.
1: Preven evlenmeden önce Anne Sophie Mutter için bir keman konçertosu bestelemişti. Onunla hem Preven hem de Anne Sophie Mutter Grammy ödülü almıştı.
0: Çok güzel.
1: Çok şanslı bir sanatçı zaten Anne Sophie Mutter. Bir kere 13 yaşındayken Herbert von Karajan'la tanışıyor.
0: İşte.
1: 14 yaşında Salzburg Festivali'nde çalıyor. Ve 15 yaşında Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde Mozart'ın 3. ve 5. keman konçertolarını Deutsche Grammophon firmasıyla plak yapıyor yani, değil mi?
0: Ama müthiş. Bunda bir tuhaflık var yani, bu torpil var
1: ya.
0: Ya
1: sonra 17 gelin? Yaşında Zubin Mehta'nın yönettiği New York Filarmoni Orkestrası ile Birleşik Amerika'da ilk konserini veriyor.
0: Maşallah, yani daha ne yapsın?
1: İlk evliliğini 26 yaşındayken Karajan'ın avukatı Detlef Underlich ile yapıyor Mutter. İki
0: Allah.
1: Çocuğu oluyor ama ne yazık ki eşini evliliklerinin 6. yılında kaybediyor.
0: Duymuştum bu işi.
1: Evet ya. Sonra 39 yaşındayken Preven'le ikinci evliliğini yapıyor. Bak
0: güzel.
1: Bayağı dedikodu yaptık.
0: Magazin.
1: Müzik magazin olsun.
0: Müzik magazin olsun, biraz da merak
1: ama
0: ediyorum.
1: Ama biz dedikodu yaparken Preven'le Mutter de sahnedeki yerini aldı.
0: Aa, ne güzel.
1: Birlikte
0: işte
1: çalmaya hazır olduklarını söylüyorlar.
0: Peki.
1: Bak, Boston Senfoni Orkestrası da gelmiş, yerleşmiş.
0: Müthiş, müthiş.
1: Notalar açılmış, her şeye hazır. Evet, ünlü kemancı Anne Sophie Mutter, Preven'in onun için bestelediği keman konçertosunun 3. bölümü Andante'yi çalacakmış bize.
0: Çok güzel.
1: Boston Senfoni Orkestrası ve Preven eşliğinde bize de dinlemek düşüyor.
0: Aynen,
1: değil
0: bakalım
1: mi?
0: Hadi bakalım.

0: Borusan Klasik.
1: Bu.
2: Evet. Çok da güzel çaldı.
1: Yani.
2: Çok güzel bir yorum. Evet. Gerçekten eserin gerçek sahiplerinden dinledik bir de. Değil
1: yani
2: mi?
1: Şöyle
2: eseri.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Yani besteci yönetti
2: besteci,
1: ve eşi de çaldı
2: evet,
1: falan.
2: Zaten başka çağdaş besteciler de çok ilgi duyuyor şey. Anne Sofi Mutter çağdaş müziği. Mesela Lutoslavski, Penderecki, Rim gibi besteciler de ona eserler ithaf
1: doğru,
2: etmiş.
1: Doğru bulmuşlar böyle parlak.
2: Ve şey yapıyor. Konser programlarında mesela Mozart'ın arkasından bir tane çok yeni, yenilikçi bir, çok çağdaş bir eseri koyuyor yani. Programlarını böyle bir harmanlıyor.
1: Ne güzel
2: beş
1: işte.
2: Beş beşe, evet.
1: Yani o zaman daha renkli olmuyor
2: bunu
1: mu?
2: Bunu da bak şöyle açıklamış. Sanatta şimdiki zaman hiç bitmez.
1: Evet.
2: Demiş. Yani çok güzel değil
1: çok
2: mi?
1: Doğru.
2: Zaman yok demiş. Hani klasik
1: evet.
2: dönem yok,
1: yok,
2: barok dönem. Eskiden biliyorsun çok dikkat edilirdi konser programlarında.
1: Şey kronolojik sıra
2: kronolojik
1: değil mi?
2: Kronolojik sıra.
1: İlle böyle Rönesans, barok, efendim klasik,
2: klasik
1: romantik.
2: İşte, evet
1: hatta
2: ya.
1: Hatta şey derlerdi o kadar tutuculuk
2: aa,
1: var.
2: Onun
1: efendim,
2: arkasından
1: olur
2: o çalınır mu? Olur
1: yahu
2: mu?
1: Yahu siz nasıl başlıyorsunuz efendim modern dönemden
2: o
1: başlayıp
2: zaman
1: sonradan.
2: O dinleyici yetişmiyor zaten. Yani ha? Dinleyici evet. yetiştiremiyorsun değil mi? Eserleri
1: tabii, tabii.
2: öğretemiyorsun.
1: Aslında,
2: şimdi değişti.
1: Aslında bence benim fikrim o. Her zaman öğrencilerime de söylüyorum konser yapan. Ya da biz kendim
2: evet.
1: konserlerinde.
2: Karma.
1: Şimdi ondan ziyade yani sıradan ziyade kronolojik sıradan ziyade eserlerin birbirini
2: evet,
1: yakalaması. Yani mesela
2: tabii.
1: bir anda sen çok modern bir eserle başlarsın sonra bir barok dönemden
2: evet.
1: bir şeyi yakalayabilirsin.
2: Bizim programda olduğu gibi mesela
1: aynen.
2: bunu yapıyoruz.
1: Biz aynını yapıyoruz.
2: Ortaya da gayet güzel bir şey armoni çıkıyor
1: aynen,
2: kendi içinde
1: aynen.
2: bir uyuma oluyor.
1: Aynen.
2: Ama gene de eserlerin yapısına dikkat ediyoruz.
1: Tabii, tabii.
2: Tonlarına dikkat
1: aynen,
2: ediyoruz.
1: Aynen yani
2: şimdi çok sıkıcı olmaz. Şimdi ben Handel çaldım. Sen arkadan Vivaldi. Ben bir daha işte Telemann. Sen Corelli.
1: O eyvah.
2: Değil mi? Böyle.
1: Böyle takılır.
2: Ha yaparız. Barok
1: ha,
2: başlığı
1: barok
2: altında.
1: O ayrı
2: tema
1: şey.
2: Yaparız.
1: Kesinlikle.
2: O olur. Tamam.
1: Orada da sıkıcı olmaz. Merak etme. Biz o bestecilerin en
2: ha,
1: güzel,
2: evet,
1: en ilginç eserlerini bulur çıkarırız yani.
2: Evet. Sanatta şimdiki ha. zaman hiç bitmez,
1: bitmez.
2: Demiş Mutter. Evet. Sen şimdi hiç bitmeyen hangi zamana ha. götürüyorsun bizi?
1: Vallahi
2: bakalım.
1: Ben biraz uzaklaşalım yani. Şey pardon. Geriye doğru gidelim. Çok enteresan bir besteci var. Francesco Molino. İtalyan.
2: Bana hep Morina balığını hatırlatıyor.
1: Morino. Molino, Molino.
2: Molino.
1: Ya çok centilmen bir besteci bence. Yani çok ince müzik yazıyor. Çok güzel. Yani gitarcılar iyi bilir. Çünkü solo gitar için etütleri var, parçaları var. Oda müziği de yazıyor tabii. Daha ziyade oda, fazlaca oda müziği eseri var. 1775-1847 yılları arasında yaşamış İtalyan. Ve çok enteresan. İlk enstrümanı da viola. Ya orkestrada viola çalıyormuş.
2: Paganini de çalarmış biliyorsun viola.
1: O her şey.
2: Gitar, viola, keman.
1: O çalmadı yok onu. Paganini meşhur şey yani sihirbaz.
2: Aynen.
1: Çok iyi. Ve Molino'nun hayatı enteresan. İtalyan olmasına rağmen yani bütün neredeyse bütün yaşamını Paris'te geçiriyor.
2: Francesco'ydu değil mi?
1: Francesco Molino.
2: Molino.
1: 1818'de başlıyor Paris macerası ve orada Paris sosyetesinin içine giriyor. Gitarcı olarak tabii, viyolacı olarak değil. Çünkü sosyetede
2: giremezsin viyola. Serenat yapamazsın.
1: Aynen. Ve meşhur düşes Beri'nin gitar hocası oluyor.
2: Hadi işte buyurun.
1: Şimdi sen kapı açıldı değil mi? Kapıyı açtın. tamam işte para da gelir. Böylece orada yaşamaya başlıyor. Hayatını orada sürdürüyor diyebiliriz. Neler var? İşte solo, demin söylediğim solo eserleri var. Olduğu gibi oda müzikleri de var. Fakat Opus 56 gitar konçertosu var. Çok da güzeldir bu gitar konçertosu. Fakat şunu söyleyebiliriz. Orada Paris'te yaşayan kendi milletinden Ferdinando Carulli var. Carulli'nin bir gitar konçertosu var. Giriş olarak yani ana tema olarak birebir aynıdır bu.
2: Eyvah.
1: Yani ve bu yüzden kim
2: olaylar
1: yazdı,
2: kime
1: çıkmaz mı? Yani Carulli ve Molino taraftarları hatta böyle bir küçük tablo vardır yapılmış bir resim. Ellerinde gitarları birbirlerinin kafalarında kırıyorlar.
2: Allah Allah.
1: Meydan savaşı. Yani bu çok orijinal bir şeydi. Yani Hani benzerlik olabilir, insan hani bir la majör ton geldiği vakit hani belki gitarda belli şeyler.
2: O zaman
1: şeyler.
2: Çalalım bir kere karşılaştırmalı
1: bunu
2: olarak.
1: Ben bunu yapacaktım, yapalım. Unuttum. Yani bunu koyacağım.
2: Alıntılar, çalıntılar.
1: Çok, alıntılar, çalıntılar. Çok güzel. Yani burada tabii tuhaftır, ne olduğu bilirsin, bir sürü dedikodu
2: sonra
1: var.
2: Sonra değişiyor ama değil mi eser?
1: Nasıl? Tabii tabii canım. İlk yani öğretim. Girişse diyelim, giriş mi?
2: İşte giriş önemli zaten.
1: Hani giriş takdim ama birebir aynı olur canım bu kadar. Yani baslar falan aynı çalıyor, şey orkestra falan böyle. Böyle bir olay olmuştur Molino hakkında, yani Carulli ile Molino arasında bir çekişme olduğunu.
2: Güzelmiş.
1: Ama belki de onlar iyi dostu.
2: Belki de sordu. Bunu ya, alabilir miyim diye.
1: Ya alabilir miyim diye sordu. Ama gözüken o ki önce Carulli yazmış. Ama tabii ki önce yazmanın bir anlamı yok. Belki Molino önceden tasarladı.
2: Olabilir.
1: Bir de başka bir şey var. İkisi arasında bir dedikodu. İkisi arasında gidip gelen bir öğrenci var. Onun taşıdığından şüpheleniyorlar.
2: Olay bayağı esrarengiz bir
1: yani
2: hale geldi.
1: Yani bir casusluk olayı var burada. Onu çözemedik. Neyse, böyle ben de bu dedikodu ve magazin tarafını anlatmış olayım. Dinleyenlerin hoşuna gidiyor nedense. Yani böyle çok ciddi şeyler anlatmaktansa böyle herkesin hoşuna giden şeyler söylemek.
2: Benim de hoşuma gidiyor.
1: Değil mi? Böyle hikaye var çünkü. Evet. Bir hikaye dinliyoruz. Şimdi Molino'dan bir oda müziği parçası. Grand Trio Concertant. Evet, bu büyük trioda efendim ne var diye düşünürsek buradaki bölümleri önce söyleyeyim. Birinci bölüm Adagio non molto, ikinci bölüm Scherzo Trio ve üçüncü bölümde her zaman olduğu gibi Rondo Allegro. Yani o dönemin, klasik dönemin.
2: Niye büyük trio koymuş ismini?
1: Şimdi şöyle, Grand Trio koyması çünkü genellikle gitar bestecileri böyle bu triolar yazdıkları zaman kısa kısa bölümler oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela toptan diyelim en fazla 7-8 dakikada 8, biten.
2: 8-9.
1: Bazen
2: evet,
1: 9 dakika. Ama bu uzun bir şey olduğu için bu ismi böyle hani biraz daha muhteşem. Grand Trio, büyük trio yazıyorum falan. Bu hava var. Ve enteresan bir şey, o dönemin bestecisi, bu triyonun adı, çalacak triyonun adı da Mauro Giuliani Trio. O ismi vermişler. O ismi ama vermiş. Bu sefer Molino çalıyorlar. Belki de o programda şey de vardı, Giuliani'de. Şimdi kimler çalıyor? Vincenzo Mastropiero flüt, Giambattista Cliberti klarinet, Antonio Maddoni gitar. Bak ne kadar değişik
2: klarinet,
1: bir şey.
2: Klarinet, flüt ve gitar. Çok ilginç.
1: Bu üçlüyü yakalamak çok zor. Böyle çok bir zor. Üçlü bulmak değil
2: peki,
1: mi?
2: Peki orijinali böyle mi? Bunun için mi yazılmış?
1: Yok canım, muhakkak bence. Herhalde. Benim tahminim, evet. Benim tahminim gitar zaten var. Evet. Ama mesela klarinetin bence viola olabilir. Viola flüt olabilir. Evet. Keman flüt olabilir.
2: Keman flüt olabilir.
1: Ya bazen evet, değiştiriyorlar bunu. Her şeyi yapabiliyorlar.
2: Ama klarinet ve flüt çok enteresan. Evet. Ve gitar.
1: Veya diye bir yazı koyuyor şeyler. Besteciler yani. Evet, evet. Ama tam orijinali böyle olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu Giuliani
2: çok
1: trio.
2: Merak ettim.
1: Geldi ve ne kadar güzel bir eser olduğunu
2: tahmin
1: dinledikten
2: ediyorum.
1: Sonra konuşacağız. Bak şeker gibi.

0: Gerçekten evet. şeker.
1: Yani
0: şeker.
1: Ne güzel bir rondo.
0: Tadından yenmez.
1: Rondo
0: ya,
1: bitti. Ne kadar güzel. Şeyler.
0: Şeker söyle.
1: Sound nasıl böyle karıştı ya. Güzel. Flüt, klarnet, gitarın da güzel yapısı.
0: Rondo. Hepsi birbirinden Bambar. Güzel.
1: Tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu dinlerken aklıma bir hikaye
1: ne
0: geldi.
1: Diyorum?
0: Gene bir dedikodu.
1: Allah dedikodu. Hadi buyurun.
0: İşte Molino gitarı tırnaksız çalmayı savunuyormuş. Böyle bir şey varmış o devirde.
1: Ha,
0: bir kavga varmış. Fernando Sor'dan galiba başlayarak karşıymış tırnaklı çalmaya kesinlikle.
1: Ya böyle bir şey duydum.
0: Tartışma yaratan bir konuymuş bu, değil mi?
1: Bu var. Evet. Böyle bir şey var.
0: Yani gitar mutlaka parmak ucuyla çekilir. Bakayım senin tırnakların uzun.
1: Benim
0: kesmen
1: var.
0: Lazım.
1: Yok canım, ben tırnaklı çalmayı savunuyorum.
0: Genellikle şey diyebiliyorum ben, tırnaklı gitar çalmayı İspanyol gitaristler tercih ediyormuş.
1: Muhakkak.
0: İtalyan ve Fransız gitaristler de buna karşı çıkıyormuş. Yani böyle bir hikaye var.
1: Var zaten tarihte böyle bir çekişme var gerçekten.
0: Evet.
1: Yani mesela...
0: Carulli de öyleymiş.
1: Evet, evet, evet.
0: Molino,
1: evet.
0: Fernando Sor
1: evet,
0: öyleymiş.
1: Evet, evet. Ve
0: ne zaman başladınız tırnaklarınızı uzatmaya?
1: Vallahi biz ilk çalmaya başladığımızda hocamız uzatın dedi. Biz de şimdi şöyle bir şey var tabii.
0: Ben tırnaklı gitar çalmayı İspanyol gitaristler tercih ediyormuş.
1: Muhakkak.
0: İtalyan ve Fransız gitaristler de buna karşı çıkıyormuş. Yani böyle bir hikaye var.
1: Var zaten tarihte böyle bir çekişme var gerçekten.
0: Evet.
1: Yani mesela...
0: Carulli de öyleymiş.
1: Evet, evet, evet.
0: Molino,
1: evet.
0: Fernando Sor
1: evet,
0: öyleymiş.
1: Evet, evet, evet. Ve
0: ne zaman başladınız tırnaklarınızı uzatmaya?
1: Vallahi biz...

0: yani ömrünün son 4-5 yılında tırnak uzatmaya
1: Kendi
0: başlıyor.
1: elinden uzamıştır artık
0: Evet.
1: yaşlı.
0: Ve bunların içinde tırnaklı çalan en büyük virtüözlerden bir tanesi de işte klasikte Aguado'dur. Yani Aguado tabii ki bunu savunmuştur her zaman. Çünkü o ajilite yani çabukluğu yakalayabilmek tırnak olduğu zaman tınının daha biraz daha metalik olarak çıkması, boğulmadan çalınması gibi özelliklerden dolayı bilhassa teknikten dolayı diye düşünebiliriz. Her
1: O
0: zaman bu
1: zaman böyle hep parmak ucunda mı çekiliyor
0: ya
1: tırnaksız
0: onlar
1: herhalde?
0: öyle çalıyorlardı. Biraz nasır
1: Enteresan
0: oluyor.
1: yani.
0: Tabii uçlar
1: Evet tabii.
0: arpçılar gibi
1: Sen
0: yani.
1: hiç denedin mi tırnaksız çalmayı?
0: Kırıldığı zaman tırnak
1: Zorlanıyor ama değil mi
0: hiç
1: insan?
0: ben olmuyor. Yani o sürati yakalayamazsın hiçbir zaman. Belki ton çok yumuşak
1: Var
0: bir
1: mı
0: arp.
1: günümüzde çalan
0: Çok az
1: gitarcılar?
0: o çok az
1: Var mı?
0: olduğunu düşünüyorum. Çok
1: Evet.
0: az olduğunu düşünüyorum. Yani yok gibi bir şey diyebilirim.
1: Neyse, Moyun'da tırnaklarını kesmiş ama güzel de
0: Ha,
1: bitiriyor sonatını
0: yazmış o. Boş
1: yazmış.
0: ver şimdi ne güzel. Onu söylesene.
1: Evet ya.
0: Evet.
1: Ben şimdi doğaçlama ustası bir
0: Ha.
1: bestecinin 1788 yılında şimdiki Bratislava'da doğan Johann Nepomuk Hummel'in bir üçlüsünü dinleyelim diyorum. Senin üçlünden sonra.
0: Çok harika. Ben acırım hep bu besteciye ya.
1: Değil mi?
0: Neden acı?
1: Gölgede kalmış aslında çok
0: Ya
1: önemli bir
0: zavallı ya.
1: adam.
0: Yani
1: Evet.
0: Beethoven çıkmış
1: Bir
0: bu
1: kere
0: adam ezildi.
1: müzisyen bir aileden geliyor. Viyana'da eğitim görmüş. Mozart'ın öğrencisi. Ondan sonra Haydn'ın çok iyi dostu.
0: Tabii ki.
1: Hatta Haydn'ın arşivini toparladığı, peşini
0: Müthiş.
1: toparladığı, notalarını toparladığı da söylenir. Bir kere
0: Müthiş.
1: dönemin çok önemli piyanistlerinden.
0: Tabii.
1: Çok usta doğaçlamacı, inanılmaz doğaçlama
0: Korkunç
1: yapıyor.
0: ve daha komik bir şey anlatayım sana. Bu da böyle bir magazin gibi olacak. Yani bir gün böyle bir radyoda çalıyor, dinliyoruz bir eser, tamam mı? Herkes iddiaya giriyor. Diyor ki Beethoven diyor, kesin diyorlar. Bir piyano konça. Ya diyorum ki ben ya benzetiyoruz hepimiz ya ben de olabilir diyorum ama hala bir şüphe var içimde. Bir şey eksik yani. Budur budur diyoruz. Ondan sonra kimse bulamadı. Herkes Beethoven dedi. Bitti. Çıktı ki Hümmel. Hayda. Yani böyle şaşırdık kaldık
1: Ya
0: yani. Bu kadar
1: inanılır gibi değil.
0: öncesinden adam
1: Evet.
0: hazırlamış yani
1: Çok da
0: Beethoven.
1: eser yazmış. Yani derlermiş ki o zaman Hummel'in doğaçlamasını bir kere duyan onu bir daha unutamaz. Yani bu
0: İşte.
1: kadar da şey insanın aklına çakılırmış böyle besteci.
0: Bence
1: Mesela çok iyi öğretmen Thalberg onun
0: tabii
1: öğrencisi.
0: ki.
1: Ya neler ya piyano metodu yazmış.
0: Yapar.
1: Orkestra şefliği yapmış.
0: Oh.
1: Evet Beethoven'dan hem dostmuş ama hem de çok büyük rakipmiş. Yani evet.
0: Bence o işi rakip
1: Ve
0: şey.
1: şeyi düşünmüş. Beethoven'ın Viyana'daki varlığı benim bütün
0: Tabii.
1: şeyimi engelledi diye düşünmüş
0: Ki
1: yani.
0: doğru da düşünmüş işte bak
1: Evet.
0: tarihsel gelişim
1: Ya o kadar
0: içerisinde.
1: şey yapmış. Biz onu bir tek trompet konçertosuyla tanıyoruz. Mi
0: Zavallı işte. Ben diyorum
1: bemol
0: ya acıyorum ben. Çok iyi. Böyle bir içim acıdığı bestecilerden bir
1: Aa,
0: tanesi
1: evet
0: budur.
1: ya. Evet bu kadar tanıttıktan sonra Hummel hakkında bu kadar
0: Ha.
1: konuştuktan sonra şimdi birliklerin sahnesini onun Opus 78 La Majör üçlüsünü
0: Ha.
1: seslendirmek üzere flütçü Liz Daus, piyanist Carmen Picard, viyolonselci Elizabeth Dolin çağıralım.
0: Tamam, çok güzel. Bu
1: Tamam.
0: iyi oldu bu işte. Hadi bakalım.

0: Ya.
1: Ne kadar güzel değil mi?
0: Müthiş.
1: Ne kadar hoş eserler. Ya hakikaten virtüöz piyanist adam,
0: Yani
1: besteci neler neler bestelemiş, neler yapmış.
0: bu kadar gölgede kalmış ama bak
1: Evet.
0: şimdi bence
1: Ama bu ara çalınıyor biliyor musun?
0: yok
1: Piyano
0: yok
1: konçertolarında
0: ben fark
1: rastlıyorum,
0: ediyorum yani
1: üçlülerine rastlıyorum,
0: tabii.
1: sonatlarına rastlıyorum, değil mi?
0: Bu lafın gelişi benim söylediğim belki de o zaman gölgelendi. Yani birlikte yaşadıkları dönemde ve biraz daha sonrası ama bu kadar zaman
1: Evet.
0: aşımından sonra artık yani Hümeyl'in
1: Hele
0: de
1: o da
0: kıymeti
1: müziği için ideal bir
0: tabii.
1: besteci
0: Bak biz
1: değil
0: bile
1: mi?
0: söylüyoruz yani
1: Ya.
0: Beethoven'dan ne aşağı kalır yanı var
1: Aynen,
0: diyoruz
1: aynen.
0: yani. Çok değerli bir besteci diyoruz yani bunu
1: Evet.
0: kabul edin.
1: Sıra Cem'in değerli sanatçılarına, konuklarına geldi bakalım. Evet.
0: Yani işte benim takıntılardan gene gideceğiz. Fakat tango müziği seviyorum ben yani. Biraz da yapmaya da çalış.
1: Birlikte yapılan en güzel müziklerden biri
0: Doğru.
1: aslında, değil
0: Yani
1: mi?
0: ben o dansı da yapmaya çalıştım ama galiba yeteneğim yok yani. Beceremedim yani. 3 sene uğraştım falan. Şimdi bizim hanım tanıyorsan Beril o konuda çok yetenekli. Bizim büyük oğlan da dans konusunda yetenekli. Ama işte bende yok. Beceremiyorum. Yani bir türlü
1: Sen
0: yapamadım.
1: çalmaya devam
0: Ha,
1: et, boş
0: zaten öyle dediler bana.
1: ver.
0: Sen iyi çalıyorsun,
1: Evet.
0: tangoyu çal, boş ver, dans etme sen de. Öğrendim en azından hani bir fikir.
1: Tabii.
0: O da bir etki yapar çal. Şimdi başka bir şey, Arjantinli piyanist çağıracağım. Hem besteci hem de piyanist. Tango Nuevo, tango caz ilgi alanları. Bu isim Pablo Ziegler. Evet, Pablo Ziegler çok önemli ve mesela değiş.
1: Piazzolla'nın orkestrasında çalan değil mi?
0: Evet,
1: Ha?
0: piyanist ve
1: Piyanist.
0: aynı zamanda farklı şeyler de yapıyor. Mesela ne yapıyor? Düo çalıyor. 2 piyano yapıyor. Mesela ondan sonra bandoneon piyano yapıyor falan gibi. Ya da gitar piyano gibi şeyler yapıyor.
1: Uzun yıllar çalışmış değil mi
0: Çok.
1: Piazzolla'yla?
0: Çok çok. Evet. Yani tabii burada şeyi söyleyebiliriz. Farklı gruplarla çalıyor dedim. Biraz da şeyi de var. Yani kendisi de bazen solo piyano içinde şeyler yapmış, albümler yapmış. Burada tamamıyla Piazzolla'nın etkisinde diyeceğim artık. Yani bundan çıkamamış tabii. Milonga de Adios. Adios.
1: Veda milongası mı bu?
0: Evet. Milonga'ya veda.
1: Milongaya veda.
0: Böyle bir şey yazmış. Belki de bence Adios'u burada Piazzolla için de kullanmış olabilir.
1: Ayrılmış
0: Biliyorsun.
1: mı orkestradan
0: Bence
1: sonra?
0: ayrılmış değil. Piazzolla şeye gökyüzüne doğru yükseldiği için demek istedim.
1: Galiba ölene kadar birlikte çalışmış,
0: Böyle
1: değil
0: bir
1: mi?
0: durum var. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Yani tabii şeyin de var biliyorsun. Piazzolla'nın da Adios Nonino diye Nonino
1: Babasına.
0: babasına yazdı. Biraz bu da o da milonga çünkü Milonga de
1: Evet.
0: Adios bence buradan Pablo Ziegler'in bu Milonga de Adios'u şeydir. Piazzolla'ya ithaf edilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii farklı gruplarla çalıyor dedim ama bu seferki grubunu söyleyeyim sana. Pablo Ziegler tabii ki piyanoda. Ondan sonra Kike Sinezi gitar. Çok iyi bir gitarcıdır. Yani muhteşem çalar. Walter Castro da bandoneon çalıyor. Bandoneon'da.
1: Güzel bir ekip ha.
0: Çok güzel. Bakalım yani müzik de güzel ama söylediğim gibi Piazzolla etkisi çok fazla var burada. Pablo Ziegler geri planda diye düşünüyorum.

0: Evet, veda ettik.
1: Pablo Ziegler bence
0: tabii
1: yani
0: ki o, ama onun şeyi Tango Novo, onun şeyin evet, mirasını taşıyan bir adam
1: taşıyor
0: zaten.
1: Taşıyor
0: yani.
1: Ama şunu da demekte fayda var. Biraz ukalalık yapıyor gibi olacağız. Ben diyorum ki yani piyano çalmaya devam etse çok daha iyi yani, süper piyanist.
0: Ama çok ama birlikte olmuşlar. Evet, evet. Birlikte turnelere etkili çıkmışlar. Nasıl tabii, etkilenmezsin tabii, değil
1: etkilenmiş
0: mi?
1: Yani. Evet.
0: Evet, bu güzel veda milongosunun üstünde ben valla bir şey yapamıyorum. Sen devam et.
1: Tamam.
0: Bir şey bulamadım yani bu atmosferi.
1: Ya bilseydim yani madem öyle bilseydim ama neyse konuşmuş
0: oluyorum. Bozarım
1: atmosferi. Arka arkaya koymayayım dedim. Gene o zaman tamam şöyle yapalım. Programa o zaman ustayla ve Astor Piazzolla'yla asıl veda edelim. Bu kadar bahsettik kendisinden. Şimdi kendi eserini. Ama enteresan bir şekilde az evvel çalan trio ile yapalım yani.
0: Aa, ha? Ne güzel.
1: Nasıl? Yani Pablo Ziegler, Kike Sinezi, Walter Castro. Yani bu piyano, gitar, bandoneon.
0: Katmerli oldu
1: ya,
0: güzel.
1: Ya işte şimdi de bu sefer ustanın eserini dinleyelim. Ya. Fuga y Misterio diyor. Yani gizemli. Gizem. Yani füg ve gizem bir arada. Bu eser de çok enteresandır. Yani mesela Astor Piazzolla tabii bu almış olduğu klasik eğitim diyelim yani Fransa'da aldığı kompozisyon.
0: Bayağı bir eğitim.
1: Tabii ki orada muhakkak onunla ne fügler yazdırmışlardı.
0: Ya.
1: Fakat o kadar güzel ki yani bulduğu tema tamamıyla bir Arjantin tango müziğinin temalarından bir füg meydana getiriyor. Ve çok da güzeldir partiler yani konular tek tek girer füg konuları. Sonra bu yüksek bir noktada birleşir yani bütün bu üçlü ya da orkestra neyse çok yüksek bir yere gelirler ve müthiş bir şey başlar. Yani tam eğlence orada çıkar ortaya. Baştan bir fügün şeyi olarak başlar. Şöyle söyleyeyim. Klasik yapısıyla başlar diyelim. Sonradan bozulur, bu iş. Öyle baştan sonra.
0: İşte marifet
1: affeder,
0: de o zaten.
1: Yani barok fügü yazacak değil adam yani başta. Böyle bir şey. O zaman zaten trio'yu ben göndermemiştim. Sana haber vermedim.
0: İyi yaptın. Yani,
1: nasıl olsa çalacaklar diye bekliyorlardı. O zaman hadi bakalım şimdi. İyi Astor Piazzolla'dan Fuga y Misterio'yu dinleyelim.

0: Müthiş. Bir de yani, ikisi birbirini müthiş tamamladı.
1: Şimdi bak ben
0: gerçekten
1: de dedi.
0: Gerçekten kendimi konserde hissettim.
1: Yani işte bak Pablo Ziegler'i ben piyanist olarak çok seviyorum dedim. Gitarcı Kike Sinezi ve bandoneon. Bak yani muhteşem. Bu üçlü bu müziği ne kadar güzel meydana getirdiler. Harikaydı.
0: Hakikaten çok da gizemli bir füg. Saklamış füg. Değil mi? Saklanmış
1: içine. Tabii yani ondan sonra hop çıkıp ve
0: fügü bulunuz.
1: Buluyoruz yani. Bulduk. Çok fazla uzun temalar.
0: Çok güzeldi. Evet. Dinleyicilerimize veda etme zamanı geldi. Bitti program.
1: Peki artık yaptık.
0: Sevgili dinleyenler, birliktenin sahne ışıklarını, birlikte yapılan müziğin baş döndürücü fonunda, birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken, Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim diyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte. Bu programı Gaye Çağlayan ve Cem Küçümen birlikte hazırlayıp sundular.

0: Korsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

İstanbul Müzik Festivali'nin unutulmaz yöneticisi Cevza Akdüze'yi saygıyla anıyoruz. 5 Ocak 1938'de Uşak'ta doğan Cevza Akdüze, İstanbul'da Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuduğu yıllarda profesyonel rehberlik yaptı. 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar müzik yayınları müdürlüğü radyo programcılığı yapmış olan İrkin Akdüze ile evlendi. Festival yöneticisi Leyla Turgut'un davetiyle İstanbul Festivali'nde çalışmaya başlayan Cevza Akdüze bir ara Sheraton Oteli'nde görev yaptıktan sonra Aydın Gül'ün festival yönetimine gelmesiyle tamamen bu kuruma geçti. Festivalde görev yaptığı 25 yıl boyunca dünyanın en önemli sanatçı ve topluluklarının İstanbul ve Türkiye'deki sanatseverlerle buluşmasına büyük emek veren Cevza Akdüze, 31. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali başlamadan az önce yaşama veda etmiş, festivalin konukları arasında olan ve İstanbul Müzik Festivali'ne gelmesi için çok uğraştığı ünlü soprano Cecilia Bartoli'nin konserini göremeden aramızdan ayrılmıştı. 31. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin konuğu olan soprano Cecilia Bartoli, 22 Haziran'da Aya İrini'deki konserini Cevza Akdüze anısına verdi. Ölümünden sonra eşi İrkin Akdüze'nin siparişiyle Hasan Uçarsu'nun bestelediği Cevza için Lamento, Cem Mansur yönetimindeki Akbank Oda Orkestrası tarafından 25 Haziran 2005 tarihinde 33. İstanbul Festivali'nde ilk kez seslendirildi. Cevza Akdüze, Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan Edouard Herriot'un Beethoven isimli biyografi kitabını Türkçe'ye kazandırmış, İstanbul Festivali'nin konser kitapçıklarını yazan eşi İrkin Akdüze ile birlikte Müziği Okumak başlıklı 5 ciltlik ansiklopediyi hazırlamıştır.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
2: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
3: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse, kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar 14 Mayıs Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukhan Öner yer alıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas Operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.

İstanbul Müzik Festivali'nin unutulmaz yöneticisi Cevza Akdüze'yi saygıyla anıyoruz. 5 Ocak 1938'de Uşak'ta doğan Cevza Akdüze, İstanbul'da Notre Dame des Sions Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuduğu yıllarda profesyonel rehberlik yaptı. 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar müzik yayınları müdürlüğü radyo programcılığı yapmış olan İrkin Akdüze ile evlendi. Festival yöneticisi Leyla Turgut'un davetiyle İstanbul Festivali'nde çalışmaya başlayan Cevza Akdüze bir ara Sheraton Oteli'nde görev yaptıktan sonra Aydın Gün'ün festival yönetimine gelmesiyle tamamen bu kuruma geçti. Festivalde görev yaptığı 25 yıl boyunca dünyanın en önemli sanatçı ve topluluklarının İstanbul ve Türkiye'deki sanatseverlerle buluşmasına büyük emek veren Cevza Akdüze, 31. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali başlamadan az önce yaşama veda etmiş, festivalin konukları arasında olan ve İstanbul Müzik Festivali'ne gelmesi için çok uğraştığı ünlü soprano Cecilia Bartoli'nin konserini göremeden aramızdan ayrılmıştı. 31. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin konuğu olan soprano Cecilia Bartoli, 22 Haziran'da Aya İrini'deki konserini Cevza Akdüze anısına verdi. Ölümünden sonra eşi İrkin Akdüze'nin siparişiyle Hasan Uçarsu'nun bestelediği Cevza için Lamento, Cem Mansur yönetimindeki Akbank Oda Orkestrası tarafından 25 Haziran 2005 tarihinde 33. İstanbul Festivali'nde ilk kez seslendirildi. Cevza Akdüze, Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan Edward Herriot'un Beethoven isimli biyografi kitabını Türkçe'ye kazandırmış, İstanbul Festivali'nin konser kitapçıklarını yazan eşi İrkin Akdüze ile birlikte Müziği Okumak başlıklı 5 ciltlik ansiklopediyi hazırlamıştır.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
2: Konser rehberi
3: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar 14 Mayıs Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion Korosu'nu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas Operası temsili barok müzik severleri bekliyor.
2: Borusan Klasik

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti. Ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken, aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm, gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu, ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46, iki piyano için andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La Ci Darem La Mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yusebius az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Yusebius, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Yusebius, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jean-Paul'ün Nesri'nin Goethe'ninkinden ayrılması gibi.

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Eusebius ve Florestan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann, ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempf seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempf seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini ev ve aile kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplini çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

0: Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.
1: Gümüşlere durmaz akan güne.

0: Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
1: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
5: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümessili olabilirler.
1: Cevren ve hileyle aziz vatanın
6: bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
7: Bütün bu şeraitler daha ilim ve daha bayım olmak üzere
0: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
8: gaflet
4: ve dalalet
6: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
9: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
6: Ey Türk istikbalinin evladı! İşte

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
1: Borusan Klasik Konser Rehberi.
0: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar 14 Mayıs Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion Korosu'nu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas Operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.
1: Borusan Klasik

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini Kuğu'nun şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar 14 Mayıs Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliet Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas Operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.
0: Borusan Klasik.
2: Davetiye kimin?
3: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar 14 Mayıs Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas Operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.
0: Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.
0: Fanfar Reverans Panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Become yourself. Become yourself.

yourself. So I can see you. So I can see you.

0: Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.
2: Borusan Klasik. Birlikte.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye yeniden sen de hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gaye'cim.
0: Ben hemen Birlikte'nin sahnesine birlikte müzik yapmaktan sonsuz keyif alan ve bu keyfi dinleyiciye yansıtan konuklarımı çağırmadan önce sana bir soru sormak istiyorum.
1: Ya yapma Gaye şimdi böyle. Ben öyle. En çok ondan korkuyorum ya o soru.
0: Çalışmadın mı?
1: Ya ne bileyim nereden gelecek çalışmadığım yerden
0: bak,
1: mi soracağım?
0: Bak çok kolay bileceksin. Johann Sebastian Bach'tan 4 yaş büyük. Çağında Bach'tan daha çok tanınan ve sevilen, geniş halk kitlelerine hitap etmeyi bilen, klasik çağın yolunu açan, müzik camiası tarafından otorite olarak kabul edilmiş, yetenekli, çalışkan ve üretken barok besteci kim?
1: Şey olmasın, Silvio Leopold Weiss mi?
0: Yok, nere?
1: Allah Allah, evet. Kim olabilir? Gene onunla beraber.
0: Tabii canım. 4 yaş büyük. 4.
1: Handel olmasın?
0: Hayır. Handel'le aynı yıl doğdu Bach biliyorsun. Olmaz.
1: Pardon. Sınıfta kaldım. Pardon.
0: Tamam,
1: 1685'te.
0: Tamam. Eserlerinde Alman ve İtalyan stillerini
1: biraz ipucu.
0: Ustalıkla birleştiren Telemann.
1: Şimdi oldu
0: evet,
1: ya.
0: Evet. Alman barok çağın gelişiminde çok büyük rol oynamış. Hakikaten çağında Bach'tan daha çok tanınmış ve sevilmiş bir besteci olmuş.
1: O kesin çünkü
0: evet.
1: Biliyorsun Bach'ı çok fazla
0: gerçekten
1: sonra keşfetti.
0: Evet ya. Telemann'ın iki ya da daha fazla solist için bestelediği eserlerinin daha yenilikçi yapıda olduğu söyleniyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Onun için şimdi bunlardan birini dinleyelim hemen diyorum. İki keman ve gitar için La Minör Trio sonatını dinleyelim.
1: Ama bu belki orijinal değildir ya.
0: Kimlerden dinleyeceğiz? Birlikte çok keyifli müzik yapan kemancı Anna Höbling, Kudi Höbling ve gitarcı Josef
1: Şapka. Polonyalı
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: Josef. Çok iyi.
0: Çok güzel müzik yapıyorlar.
1: Keyifli, çok hoş bu. Yani harika inşallah bakalım. Ya güzel buldun sen bu şeyi, trio'yu bir dinleyelim.
0: Dinliyoruz, sanatçılarımız
1: hadi
0: sahneye geldi.
1: Hadi bakalım.

0: Ne kadar hoş değil mi? Yalın. Çok, ama çok melodik bir anlatımı tabii var.
1: Şu da var. Teleman da aslında çok üretici bir besteci. Evet, dünya evet, kadar evet eser yazmış hepsinden çok.
0: Aslında Teleman'ın keman konçertosu nedense pek benimsediği bir tarz olmamış.
1: Ne bakımdan?
0: Bilmiyorum, çok fazla keman konçertosu yazmamış. Enstrümantal müziğin çoğunu da eğitim amaçlı yazmış. Çünkü kendisi şundan galiba virtüöz bir kemancı değil.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ama solo keman için besteledikleri önemli.
1: Tabii.
0: En yaratıcı eserlerini solo keman için bestelemiş de konçerto formunda.
1: Hayal ediyor değil mi?
0: Evet. Bir de Almanya'da o devirde çok geri kalmış olan nota yayıncılığını hayata geçirmiş Teleman. Bu da çok önemli.
1: Bence en iyi şeyi yapmış.
0: Müzikçilerin
1: yani
0: evet, basılı notaya kavuşmasını sağlamış
1: İşte
0: Teleman.
1: Çok güzel bir şey. İleriye doğru götürmüş
0: evet,
1: yani eserleri.
0: Ben açılışı yaptım.
1: Evet.
0: Sen devam ediyorsun. Barok dönemde mi kalıyorsun yoksa bizi bambaşka bir yerlere mi götürüyorsun? Şaşırtıyor
1: tamam
0: musun?
1: Ben şaşırtıyorum. Bekliyoruz. Çok fena şaşırtıyorum. Aslında barok dönemde kalıyor gibi yapıp kalmıyor.
0: Bak şimdi nasıl bir şey bu?
1: İşte öyle, bende de bulmaca yani. Sen bana devam soru sorarsan ben de böyle bir şey buldum. Yani şöyle, tamam, eser barok dönemden Vivaldi'nin.
0: Daha ne olsun, barok
1: evet,
0: işte.
1: Ama dur bakalım şimdi Vivaldi ne hale girecek biraz sonra anlayacağız. Dört mevsiminden ilkbahar.
0: Evet. Bu da tanıdık, bildik.
1: Her şeyi bildik. Şimdi bakalım ama ne çalıyor? Acaba diyorum bu eseri swing olarak çalsak, caz tarzında yani, barok swing zaten albümün adı.
0: Bayağı değiş şaşırttın
1: evet
0: yani.
1: Evet efendim ve desek ki Charles Duplessis trio gelse, Charles Duplessis piyano çalsa, Werner Spies bas çalsa, Hugo Redin de davul çalsa. Yani
0: biz
1: drums,
0: de dinlesek tadından yenmeyecek bir şey.
1: Bakalım ama nasıl bir şey oluyor, çünkü biliyorsun ki aslında... Bu tabii yeni kuşak sayılır bu şeyler. Ama daha bir evvelki kuşak var biliyorsun, bir Fransız, Jacques Lussier. Herhalde evet, yani bu işi başlatan odur değil mi?
0: Evet.
1: Vivaldiler, Bach'lar, Handel'ler ne ararsa, hatta o klasik dönemden Mozart'ları falan da caz tarzında işledi. Yani öyle bir çıkış yapmıştı. Bence bu yeni kuşak yani Charles Duplessis ondan sonra çıkan. Hem caz piyanisti, aynı zamanda da klasik eserler de çalan bir piyanist. Zaten eğitimi de klasik piyano üzerinde almış. Bakalım yani, dediğim gibi, bak ne dedim sana, hem barok dönemdeyiz hem değiliz
0: evet
1: dedim. Yani tamam.
0: Ama barok... ne yaparsan yap Vivaldi
1: olacak
0: olarak kalıyor bu düzenlemelerde.
1: Burada hiç
0: zaten Jacques Lussier'i de bozamadım demiş.
1: Hayır,
0: yani o kadar
1: tabii.
0: O kadar
1: yani
0: Vivaldi
1: yani ruh
0: ki...
1: nedir? Önemli olan evet, ruh. Ruh aynı Vivaldi'nin ruhu ama biraz daha evet, yeni ve swing olarak dinleyeceğiz. Caz tarzında. Hadi bakalım, sahneye geldiler. Charles Duplessis Trio. Şimdi
0: hemen dinliyoruz.
1: Dinliyoruz.

0: Ne yaparsan yap, Vivaldi her zaman Vivaldi, değil
1: evet,
0: mi?
1: Yani
0: hiç bıkmayacağımız şeyler yazmış Vivaldi.
1: Tabii tabii. Ama burada enteresan şeyler oldu farkındaysan. Evet. Biraz uzaklaşmalar ve improvize çalışlar, yani konudan uzaklaşmalar da oldu. Daha farklı bir
0: yaklaşım.
1: Bence Jacques Lussier'e göre daha değişik.
0: Evet, Jacques Lussier'inki
1: yani,
0: daha
1: biraz
0: belirgin.
1: Daha o klasik, yani böyle fazla ayrılmıyor, kopmuyor. Ama bu daha fazla özgün şeyler yapıldı. Bunlar gidiyorlar artık Gaye'cim. Charles de Plessis Trio Alasmalı dedi, gidiyor.
0: Tamam, gidiyorlar. Sen ama ben bir şey yapmıyorum. Çünkü şimdi mevsimleri dinledim. Benim evet. aklıma hemen Piazzolla geldi.
1: Nereden aklı? Aa, bravo, tabii onun da dört mevsimi
0: evet,
1: var.
0: Evet, o da Buenos Aires'te dört mevsim tabii. yazmış. Sen tabii. bence böyle bir hazırlık yapmışsın gibi duruyorsun. Vivaldi'nin ardından sanki Piazzolla dinletecekmişsin gibi. Onun vallahi, için ben bozmayayım dedim.
1: Bravo atmosferi. Ya sen artık yani.
0: Altıncı hissim böyle.
1: Hayır, kahve falı bakar gibi yani, böyle bana bakıp diyorsun ki şimdi bunu söyleyecek falan. Çok ilginç. Doğru, Astor Piazzolla var yani benim.
0: Tamam, o zaman sen
1: ya,
0: devam et.
1: Ama tabii ki dört mevsim değil Astor Piazzolla'dan. Başka bir şey. Yani kendisini de anlatan bence bir eser.
0: Bilinmedik bir eser
1: tabii
0: galiba.
1: Tabii bilinmedik bir şey. Revolucionaria desem, yani karşılığı da devrimci olduğunu söylesem.
0: Evet, sen de devrim yaptın şimdi sahnede.
1: Yaptım. Zaten bunu yazarken kendisini gösteriyor devrimci bence. Benim düşüncem burada. Neden diye soracak olursan, zaten Astor Piazzolla biliyorsun.
0: Yapmış yapacağını zaten.
1: Ha, biliyorsun, eski tangoyu unutun, artık yeni tango başlıyor. Nuevo, tango nuevo başladı deyip bunun temelini atan insan ya. Ve biliyorsun o fikri de ona veren kimdir? Paris Konservatuvarı'nda
0: meşhur hocamız değil
1: mi? Armoni hocası efendim, çalıştığı zaman ona demiştir ki
0: Nadia Boulanger'i
1: galiba,
0: bravo,
1: değil
0: mi?
1: Hafiften beyin yavaş yavaş yaşla ilgili olarak galiba gidiyor. İyi ki bak sen varsın. Galiba senin daha iyi çalışıyor. Ben bazen bu kesinlikle isimleri unutuyorum ya. Böyle bir şey
0: ama
1: olur.
0: Ama Nadia Boulanger unutulacak bir
1: hiç
0: isim değil.
1: Hiç unutulacak
0: ya.
1: Değil. Doğru söylüyorsun. Mesela bazen okuldan bir arkadaşıma rastlıyorum. Neydi acaba ya?
0: O başka
1: miydi,
0: canım. Onları unutabilirsen Boulanger'i unutma.
1: Onu da unutuyorum. Demek ki iyi değiliz vaziyet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nadia Boulanger piyasa Solaya diyor ki bir ödev getiriyor. Piyanoda çalıyor şeyi, kompozisyonu, bir bestesini. Diyor ki bu değil diyor Nadia Boulanger. Sen diyor bandoneon çalıyorsun. Yani niye bana piyanoda eser gidiyor? Ne yapayım diyor. Sen diyor kendi müziğini yap. Ya. Ama diyor benim müziğim zaten yapılmış. Öyle değil. Yani o fikri o açıyor. Diyor ki sen olarak yani yeni bir akım başlatabilirsin ama eskiden alacağın şeyle, güçle yepyeni bir müzik
0: aslında
1: ortaya.
0: Aslında ona borçlu değil mi? Çok,
1: kesinlikle.
0: Yani, çok bu, önemli bir
1: ve
0: şey.
1: Ve ilk eserinde o şekilde yazıp götürüyor hocasına. O tamam diyor, bu yolda gideceksin.
0: Bravo.
1: Ve nitekim,
0: ne uzak görüş değil mi?
1: İşte bazı insanlar, bence Nadia Boulanger birçok
0: evet,
1: bestecinin
0: evet,
1: yolunu açmıştır. Birçok besteci bence çok akıllı ve ileriyi görebilen bir kadın. Evet, şimdi bahsettiğimiz buydu. Astor Piazzolla'nın devrimci adı eseri, işte yaptığı devrim için yazmış. Ben çok çalındığını zannetmiyorum bu eserin. Yani mesela en azından ben keşfedene kadar bilmiyordum. Neredeyse Astor Piazzolla'nın yazdığı her şeyi didik didik etmiş vaziyetteyim. Böyle bir eser buldum. Ve bir trio çalıyor bunu. Eroica trio.
0: Orijinali trio için mi?
1: Evet. Ha, bilemiyorum. Pardon. Hemen sazan gibi atladım. Evet dedim ama olmayabilir. Bence şey olabilir. Gene Astor Piazzolla'nın bir klasik kendi orkestrası var işte. Piyano, evet. Bas, şey, gitar, elektro gitar, bandoneon, keman falan gibi böyle bir orkestra. Genelde onlar için yazıyor tabii hepsini ama ara sıra da böyle farklı şeyler yazdığı var. Yalan söylemeyeyim. Tam olarak bunun
0: anladım.
1: Bir uyarlama olabileceğini de düşünüyorum.
0: Araştırırız.
1: Araştıralım bu konuyu. Bence bunun bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Eroica Trio, Erka Nikrens piyano, Sarah Perkins keman.

0: Sara Sen Ambrogio cello çalıyor.
1: Tek bölümlü bir eser.
0: Bu tek bölümlü bir eser. Biraz uzunca. Ama göreceksin ki aslında tek bölüm olmasına rağmen kendi içinde değişen bölümler var. Zaten piyasa olan en büyük marifeti mi diyeyim artık. Evet. Yani yeteneği bu müzikte bize birçok sahne gösterebiliyor. Yani tek bölümlü de olsa onun içerisinde kendi kendine hareketler, başka bir takım şeyler görebiliriz. Evet, bakalım bir dinleyelim. Ondan sonra istersen bunun hakkında konuşalım.

0: Evet, devrimci.
1: Devrimci hakikaten
0: gösterdi.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ne kadar Piazzolla ve başka bir şey ya. Nasıl bir yön bulmuş değil mi?
0: Ve burada hoşuma giden şuydu. Yani uyarlama da olsa, orijinal de olsa, yani bu üçlünün birbirleriyle,
1: evet,
0: yani onlar
1: tam birlikte,
0: yani tam birlikte ve partilerin birbirinin,
1: evet,
0: içine geçişi,
1: çok homojen değil mi?
0: Geçişi işte, ne bileyim, yeni armoniler, ondan sonra romantizm, yani müthiş bir roman.
1: İnsanlara ne kadar hazırmış böyle yeni şeyleri çalmaya, değil mi? Nasıl güzel özümsüyorlar, nasıl,
0: evet,
1: güzel bir yorum,
0: evet,
1: ve birlikte müzik yapmaktan ne kadar keyif alıyorlar. İşte bu önemli,
0: bence,
1: olan.
0: Bence artık müzisyenler tabii tamam eskiyi istiyorlar. Hı-hı. Herkes yapacak, bu önemli tabii. Ama artık yeniye doğru bir,
1: evet,
0: gidiş var. Hı. Çünkü daha bir heyecan taşıyor.
1: Hele böyle eskinin tadı olan yeni.
0: Ha. Mesela
1: o çok
0: bu,
1: önemli.
0: İşte bu
1: değil
0: tip
1: mi?
0: Şeyler şu anda çok fazla yapılıyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet, ben şimdi sahneye, heh, ünlü orkestra şefi, piyanist, besteci Andra Preven ile kemancı Anne Sophie Mutter'i davet edeceğim.
0: Of.
1: Biraz değiştirelim.
0: Bunlar, yani bayağı,
1: bu da yeni.
0: Ünlü. Çok ünlüler geldi.
1: Biliyorsun bu ünlü çift 2002 yılında evlenmiş, 2006 yılında boşanmıştı.
0: İyi, 4 sene fena değil ya.
1: Ama müzik ortaklıkları devam ediyor. Birliktelikleri.
0: Olması lazım.
1: Çünkü birlikte müzik yaparken daha iyi anlaşıyorlarmış.
0: Evet.
1: Bundan da o çıkıyor.
0: Müzik bitince kavga ediyorlar.
1: Preven evlenmeden önce Anne Sophie Mutter için bir keman konçertosu bestelemişti. Onunla hem Preven hem de Anne Sophie Mutter Grammy ödülü almıştı.
0: Çok güzel.
1: Çok şanslı bir sanatçı zaten Anne Sophie Mutter. Bir kere 13 yaşındayken Herbert von Karajan'la tanışıyor.
0: İşte.
1: 14 yaşında Salzburg Festivali'nde çalıyor. Ve 15 yaşında Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde Mozart'ın 3. ve 5. keman konçertolarını Deutsche Grammophon firmasıyla plak yapıyor yani, değil mi?
0: Ama müthiş. Bunda bir tuhaflık var yani, bu torpil var
1: ya.
0: Ya
1: sonra 17 gelin? Yaşında Zubin Mehta'nın yönettiği New York Filarmoni Orkestrası ile Birleşik Amerika'da ilk konserini veriyor.
0: Maşallah, yani daha ne yapsın?
1: İlk evliliğini 26 yaşındayken Karajan'ın avukatı Detlef Underlich ile yapıyor Mutter. İki
0: Allah.
1: Çocuğu oluyor ama ne yazık ki eşini evliliklerinin 6. yılında kaybediyor.
0: Duymuştum bu işi.
1: Evet ya. Sonra 39 yaşındayken Preven'le ikinci evliliğini yapıyor. Bak
0: güzel.
1: Bayağı dedikodu yaptık.
0: Magazin.
1: Müzik magazin olsun.
0: Müzik magazin olsun, biraz da merak
1: ama
0: ediyorum.
1: Ama biz dedikodu yaparken Preven'le Mutter de sahnedeki yerini aldı.
0: Aa, ne güzel.
1: Birlikte
0: işte
1: çalmaya hazır olduklarını söylüyorlar.
0: Peki.
1: Bak, Boston Senfoni Orkestrası'na of gelmiş, yerleşmiş.
0: Müthiş, müthiş.
1: Notalar açılmış, her şeye hazır. Evet, ünlü kemancı Anne Sophie Mutter, Preven'in onun için bestelediği keman konçertosunun 3. bölümü Andante'yi çalacakmış bize.
0: Çok güzel.
1: Boston Senfoni Orkestrası ve Preven eşliğinde bize de dinlemek düşüyor.
0: Aynen,
1: değil
0: bakalım
1: mi?
0: Hadi bakalım.

0: Korsan Klasik.
1: Bu.
2: Evet. Çok da güzel çaldı.
1: Yani.
2: Çok güzel bir yorum. Gerçekten eserin gerçek sahiplerinden dinledik bir de. Değil
1: yani
2: mi?
1: Şöyle
2: eseri.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Yani besteci yönetti ve eşi de çaldı falan.
2: Zaten başka çağdaş besteciler de çok ilgi duyuyor Anne Sophie Mutter çağdaş müziği. Mesela Lutoslavski, Penderecki, Rim gibi besteciler de ona eserler ithaf etmiş.
1: Doğru bulmuşlar böyle parlak.
2: Ve şeyi yapıyor. Konser programlarında mesela Mozart'ın arkasından bir tane çok yenilikçi bir, çok çağdaş bir eseri koyuyor yani. Programlarını böyle bir harmanlıyor.
1: Ne güzel
2: beş
1: işte.
2: Beşe evet.
1: Yani o zaman daha renkli olmuyor
2: bunu
1: mu?
2: Bunu da bak şöyle açıklamış. Sanatta şimdiki zaman hiç bitmez.
1: Evet.
2: Demiş. Yani çok güzel değil mi? Doğru. Zaman yok demiş. Hani klasik dönem yok, barok dönem. Eskiden biliyorsun çok dikkat edilirdi konser programlarında.
1: Kronolojik sıra değil mi? İlle böyle Rönesans, barok, efendim klasik, romantik.
2: İşte, evet
1: hatta
2: ya.
1: Şey derlerdi, o kadar tutuculuk var.
2: Onun arkasından
1: olur
2: o çalınır mı? Olur
1: yahu
2: mu?
1: Yahu siz nasıl başlıyorsunuz efendim modern dönemden
2: o
1: başlayıp
2: sonradan. O zaman dinleyici yetişmiyor zaten. Yani dinleyici yetiştiremiyorsun değil mi? Eserleri öğretemiyorsun.
1: Aslında
2: şimdi değişti.
1: Aslında bence benim fikrim o, her zaman öğrencilerime de söylüyorum konser yapan ya da biz kendim konserlerinde.
2: Karma.
1: Şimdi ondan ziyade yani sıradan ziyade kronolojik sıradan ziyade eserlerin birbirini yakalaması yani mesela.
2: Tabii.
1: Bir anda sen çok modern bir eserle başlarsın, sonra bir barok dönemden bir şeyi yakalayabilirsin.
2: Bizim programda olduğu gibi mesela bunu yapıyoruz.
1: Biz aynını yapıyoruz.
2: Ortaya da gayet güzel bir şey armoni çıkıyor kendi içinde bir uyumu oluyor.
1: Aynen.
2: Ama gene de eserlerin yapısına dikkat ediyoruz.
1: Tabii.
2: Tonlarına dikkat ediyoruz.
1: Aynen. Yani
2: şimdi çok sıkıcı olmaz. Şimdi ben Handel çaldım, sen arkadan Vivaldi, ben bir daha işte Telemann, sen Corelli. Değil mi? Böyle
1: takılır.
2: Ha, yaparız barok başlığı
1: barok deriz,
2: altında tema yaparız.
1: Kesinlikle.
2: O olur. Tamam.
1: Orada da sıkıcı olmaz, merak etme, biz o bestecilerin en güzel, en ilginç eserlerini bulur çıkarırız yani.
2: Evet, sanatta şimdiki zaman hiç bitmez demiş Mutter. Evet, sen şimdi hiç bitmeyen hangi zamana götürüyorsun bizi?
1: Valla
2: bakalım.
1: Ben biraz uzaklaşalım yani geriye doğru gidelim. Çok enteresan bir besteci var, Francesco Molino, İtalyan.
2: Bana hep Morina balığını hatırlatıyor.
1: Molino. Ya çok centilmen bir besteci bence. Yani çok ince müzik yazıyor. Çok güzel. Yani gitarcılar iyi bilir. Çünkü solo gitar için etütleri var, parçaları var. Oda müziği de yazıyor tabii. Daha ziyade fazlaca oda müziği eseri var. 1775-1847 yılları arasında yaşamış İtalyan. Ve çok enteresan. İlk enstrümanı da viola. Ya orkestrada viola çalıyormuş.
2: Paganini de çalarmış biliyorsun viola.
1: O her şey.
2: Gitar, viola, keman.
1: O çalmadı yok onu. Paganini meşhur yani sihirbaz.
2: Aynen.
1: Çok iyi. Ve Molino'nun hayatı enteresan. İtalyan olmasına rağmen yani neredeyse bütün yaşamını Paris'te geçiyor.
2: Francesco'ydu değil mi?
1: Francesco Molino. Molino. 1818'de başlıyor Paris macerası ve orada Paris sosyetesinin içine giriyor. Gitarcı olarak tabii, viyolacı olarak değil. Çünkü sosyetede
2: giremezsin. Serenat yapamazsın.
1: Aynen. Ve meşhur düşes Beri'nin gitar hocası oluyor.
2: Hadi işte buyurun.
1: Şimdi sen kapı açıldı değil mi? Kapıyı açtın. Tamam işte. Para da gelir. Böylece orada yaşamaya başlıyor. Hayatını orada sürdürüyor diyebiliriz. Neler var? İşte solo, demin söylediğim solo eserleri var. Olduğu gibi oda müzikleri de var. Fakat Opus 56 gitar konçertosu var. Çok da güzeldir bu gitar konçertosu. Fakat şunu söyleyebiliriz. Orada Paris'te yaşayan kendi milletinden Ferdinando Carulli var. Carulli'nin bir gitar konçertosu var. Giriş olarak yani ana tema olarak birebir aynıdır bu.
2: Eyvah.
1: Yani ve bu yüzden kim
2: olaylar
1: yazdı,
2: kime
1: çıkmaz mı? Yani Carulli ve Molino taraftarları hatta böyle bir küçük tablo vardır, yapılmış bir resim. Ellerinde gitarları birbirlerinin kafalarında kırıyorlar.
2: Allah Allah.
1: Meydan savaşı. Yani bu çok orijinal bir şeydi. Yani Hani benzerlik olabilir, insan hani bir la majör ton geldiği vakit hani belki gitarda belli şeyler.
2: O zaman
1: şeyler.
2: Çalalım bir kere karşılaştırmalı
1: bunu
2: olarak.
1: Bunu ben bunu yapacaktım, yapalım. Unuttum. Yani bunu koyacağım.
2: Alıntılar, çalıntılar.
1: Çok, alıntılar, çalıntılar. Çok güzel. Yani burada tabii tuhaftır, ne olduğu bilirsiniz. Bir sürü dedikodu
2: sonra
1: var.
2: Sonra değişiyor ama değil mi eser?
1: Nasıl? Tabii tabii canım. İlk yani girişse diyelim, giriş
2: işte
1: mi?
2: Giriş önemli zaten.
1: Yani giriş takdim ama birebir aynı olur canım. Allah bu kadar Allah. Yani baslar falan aynı çalıyor, şey orkestra falan böyle. Böyle bir olay olmuştur Molino hakkında, yani Carulli ile Molino arasında bir çekişme olduğunu.
2: Güzelmiş.
1: Ama belki de onlar iyi dostlar.
2: Belki de sordu. Bunu ya, alabilir miyim diye.
1: Ya alabilir miyim diye sordu. Ama gözüken o ki önce Carulli yazmış. Ama tabii ki önce yazmanın bir anlamı yok. Belki Molino önceden tasarladı.
2: Olabilir.
1: Bir de başka bir şey var. İkisi arası bir dedikodu. İkisi arasında gidip gelen bir öğrenci var. Onun taşıdığından şüpheleniyorlar.
2: Olay bayağı esrarengiz bir
1: yani
2: hale
1: geldi. Yani bir casusluk olayı var burada. Onu çözemedik. Neyse, böyle ben de bu dedikodu ve magazin tarafını anlatmış olayım. Dinleyenlerin hoşuna gidiyor nedense. Yani böyle çok ciddi şeyler anlatmaktansa böyle herkesin hoşuna giden şeyler söylemek.
2: Benim de hoşuma gidiyor.
1: Değil mi? Böyle hikaye var çünkü, evet. Bir hikaye dinliyoruz. Şimdi Molino'dan bir oda müziği parçası. Grand Trio Concertant. Evet, bu büyük trioda efendim ne var diye düşünürsek buradaki bölümleri önce söyleyeyim. Birinci bölüm Adagio No Molto. İkinci bölüm Scherzo Trio. Ve üçüncü bölümde her zaman olduğu gibi Rondo Allegro. Yani o dönemin, klasik dönemin.
2: Niye büyük trio koymuş ismini?
1: Şimdi şöyle, Grand Trio koyması çünkü genellikle gitar bestecileri böyle bu triolar yazdıkları zaman kısa kısa bölümler oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela toptan diyelim en fazla 7-8 dakikada 8, biten.
2: 8-9.
1: Bazen
2: evet,
1: 9 dakika. Ama bu uzun bir şey olduğu için bu ismi böyle hani biraz daha muhteşem. Grand Trio, büyük trio yazıyorum falan. Bu hava var. Ve enteresan bir şey, o dönemin bestecisi, bu trio'nun adı çalacak trio'nun adı da Mauro Giuliani Trio. O ismi vermişler, o ismi ama vermiş. Bu sefer Molino çalıyorlar. Belki de o programda şey de vardı, Giuliani'de. Şimdi kimler çalıyor? Vincenzo Mastropiero flüt, Gian Battista Cliberti klarinet, Antonio Maddoni gitar. Bak ne kadar değişik bir şey.
2: Klarinet, flüt ve gitar. Çok ilginç.
1: Bu üçlüyü yakalamak çok zor. Böyle çok bir üçlü bulmak değil
2: Peki
1: mi?
2: Orijinali böyle mi? Bunun için mi yazılmış?
1: Yok canım, muhakkak bence. Herhalde. Benim tahminim, evet. Benim tahminim gitar zaten var. Evet. Ama mesela klarnetin bence viola olabilir. Viola flüt olabilir. Evet. Keman flüt olabilir.
2: Keman flüt olabilir.
1: Ya bazen değiştiriyorlar bunu. Her şeyi yapabiliyorlar.
2: Ama klarnet ve flüt çok enteresan, evet. Ve gitar.
1: Veya diye bir yazı koyuyor şeyler. Besteciler yani. Evet, evet. Ama tam orijinali böyle olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu Giuliani
2: Trio. Çok merak ettim.
1: Geldi ve ne kadar güzel bir eser olduğunu
2: tahmin
1: dinledikten
2: ediyorum.
1: Sonra konuşacağız. Bak şeker gibi.

0: Gerçekten evet. şeker.
1: Yani
0: şeker.
1: Ne güzel bir rondo.
0: Tadından yenmez.
1: Rondo
0: ya,
1: bitti. Ne kadar güzel. Şeyler.
0: Şeker söyle.
1: Sound nasıl böyle karıştı ya. Güzel. Flüt, klarnet, gitarın da güzel yapısı.
0: Rondo. Hepsi birbirinden Bambaş. Güzel.
1: Tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu dinlerken aklıma bir hikaye geldi.
1: Ne diyorum?
0: Gene bir dedikodu.
1: Allah dedikodu. Hadi buyurun.
0: İşte Molino gitarı tırnaksız çalmayı savunuyormuş. Böyle bir şey varmış o devirde.
1: Ha,
0: bir kavga varmış. Fernando Sor'dan galiba başlayarak karşıymış tırnaklı çalmaya kesinlikle.
1: Ya böyle bir şey duydum.
0: Tartışma yaratan bir konuymuş bu, değil mi?
1: Bu var. Evet. Böyle bir şey var.
0: Yani gitar mutlaka parmak ucuyla çekilir. Bakayım senin tırnakların uzun.
1: Benim
0: kesmen
1: var.
0: Lazım.
1: Yok canım, ben tırnaklı çalmayı savunuyorum.
0: Genellikle şey diyebiliyorum ben, tırnaklı gitar çalmayı İspanyol gitaristler tercih ediyormuş.
1: Muhakkak.
0: İtalyan ve Fransız gitaristler de buna karşı çıkıyormuş. Yani böyle bir hikaye var.
1: Var zaten tarihte böyle bir çekişme var gerçekten.
0: Evet.
1: Yani mesela...
0: Carulli de öyleymiş.
1: Evet.
0: Molino,
1: evet.
0: Fernando Sor
1: evet,
0: öyleymiş.
1: Evet. Ve
0: zaman başladınız tırnaklarınızı uzatmaya?
1: Vallahi biz ilk çalmaya başladığımızda hocamız uzatın dedi. Biz de şimdi şöyle bir şey var tabii, büyük tarihe besteci ekolde. O da uzun süre tırnaksız çalmasına rağmen son zamanlarında, yani ömrünün son 4-5 yılında tırnak uzatmaya başladı.
0: Kendiliğinden uzamıştır artık yani.
1: Evet. Ve bunların içinde tırnaklı çalan en büyük virtüözlerden bir tanesi de işte klasiğinde Aguado'dur. Yani Aguado tabii ki bunu savunmuştur her zaman. Çünkü o ajilite, yani çabukluğu yakalayabilmek, tırnak olduğu zaman tınının daha biraz daha metalik olarak çıkması, boğulmadan çalınması gibi özelliklerden dolayı, bilhassa teknikten dolayı diye düşünebiliriz. Her zaman
0: o zaman böyle hep parmak ucunda mı çekiliyor tırnaksız?
1: Ya onlar öyle çalıyorlardı. Biraz nasır oluyor
0: yani.
1: Tabii uçlar.
0: Evet,
1: arpçılar gibi yani.
0: Sen hiç denedin mi tırnaksız çalmayı?
1: Kırıldığı zaman tırnak
0: zorlanıyor ama değil mi?
1: Hiç ben olmuyor. Yani o sürati yakalayamazsın hiçbir zaman. Belki ton çok yumuşak gibi.
0: Var mı günümüzde çalan gitarcılar?
1: Çok az olduğunu düşünüyorum. Yani yok gibi bir şey diyelim.
0: Neyse, Molino tırnaklarını kesmiş ama güzel de bitiriyor sonat.
1: Yazmış. Boş ver şimdi, ne güzel onu söylesen.
0: Evet ya.
1: Evet.
0: Ben şimdi doğaçlama ustası bir bestecinin 1788 yılında şimdiki Bratislava'da doğan Johann Nepomuk Hummel'in bir üçlüsünü dinleyelim diyorum. Senin üçlünden sonra.
1: Çok harika. Ben acırım hep bu besteciye ya.
0: Değil mi?
1: Neden
0: acırım? Gölgede kalmış aslında, çok
1: ya,
0: önemli bir adam.
1: Ya yani
0: evet.
1: Beethoven çıkmış bu
0: bir
1: adam.
0: Bir kere müzisyen bir aileden geliyor. Viyana'da eğitim görmüş. Mozart'ın öğrencisi. Ondan sonra Haydn'ın çok iyi dostu.
1: Tabii ki.
0: Hatta Haydn'ın arşivini toparladığı, notalarını toparladığı da söylenir. Bir kere dönemin çok önemli piyanistlerinden.
1: Tabii.
0: Çok usta doğaçlamacı. İnanılmaz doğaçlama
1: korkunç
0: yapıyor.
1: Ve daha komik bir şey anlatayım sana. Bu da böyle bir magazin gibi olacak. Yani bir gün böyle bir radyoda çalıyor, dinliyoruz bir eser, tamam mı? Herkes iddiaya giriyor. Diyor ki Beethoven diyor. Kesin diyorlar. Ya. Bir piyano konça. Ya diyorum ki ben, ya benzetiyoruz hepimiz, ya ben de olabilir diyorum ama hala bir şüphe var içimde. Bir şey eksik yani. Budur diyoruz. Ondan sonra kimse bulamadı. Herkes Beethoven dedi. Bitti. Çıktı ki Hummel. Hayda. Yani böyle şaşırdık kaldık
0: ya,
1: yani. Bu kadar öncesinden
0: bizim,
1: adam hazırlamış
0: çok
1: yani.
0: Çok da Beethoven. Eser yazmış. Yani derlermiş ki o zaman Hummel'in doğaçlamasını bir kere duyan onu bir daha unutamaz. Yani bu kadar da şey, insanın aklına çakılırmış böyle besteci.
1: Bence
0: mesela çok iyi öğretmen. Thalberg onun öğrencisi.
1: Tabii ki.
0: Ya neler ya, piyano metodu yazmış.
1: Yapar.
0: Orkestra şefliği yapmış.
1: Oh.
0: Evet, Beethoven'dan hem dostmuş ama hem de çok büyük rakipmiş.
1: Bence o işi rakip
0: şey düşünmüş. Beethoven'ın Viyana'daki varlığı benim bütün
1: tabii.
0: şeyimi engelledi diye düşünmüş yani.
1: Ki doğru da düşünmüş. İşte bak, tarihsel gelişim
0: o
1: içerisinde.
0: O kadar şey yapmış. Biz onu bir tek trompet konçertosuyla tanıyoruz.
1: Zavallı işte. Ben diyorum ya, acıyorum ben. Çok iyi. Böyle bir içim acıdığı bestecilerden bir tanesi
0: evet
1: budur.
0: Ya. Evet, bu kadar tanıttıktan sonra, Hummel hakkında bu kadar konuştuktan sonra şimdi birliklerinin sahnesini onun Opus 78 La Majör üçlüsünü seslendirmek üzere flütçü Liz Daws, piyanist Carmen Picard, violoncelci Elizabeth Dolin'i çağıralım.
1: Tamam, çok güzel.
0: Tamam.
1: Bu iyi oldu bu işte. Hadi bakalım.

0: Ya.
1: Ne kadar güzel değil mi?
0: Müthiş.
1: Ne kadar hoş eserler. Ya hakikaten virtüöz piyanist yani, adam, besteci neler neler bestelemiş, neler yapmış.
0: Yani bu kadar gölgede kalmış ama bak evet. Şimdi bence...
1: Ama bu ara çalınıyor biliyor musun? Piyano konçertolarına rastlıyorum, üçlülerine yani, rastlıyorum, tabii. Sonatlarına rastlıyorum değil mi?
0: Bu lafın gelişi benim söylediğim belki de o zaman gölgelendi. Yani birlikte yaşadıkları dönemde ve biraz daha sonrası ama bu kadar zaman aşımından sonra artık... Yani Hümeyl'in de kıymeti...
1: O da müziği için ideal bir besteci değil mi?
0: Bak biz bile söylüyoruz ya. Yani Beethoven'dan ne aşağı kalır yanı var diyoruz yani. Çok değerli bir besteci diyoruz yani.
1: Evet.
0: Bunu kabul edin.
1: Sıra Cem'in değerli sanatçılarına, konuklarına geldi bakalım.
0: Aa.
1: Evet.
0: Yani işte benim takıntılardan gene gideceğiz. Fakat tango müziği seviyorum ben yani. Biraz da yapmaya da çalıştım.
1: Birlikte yapılan en güzel müziklerden biri
0: doğru,
1: aslında değil
0: yani
1: mi?
0: Ben o dansı da yapmaya çalıştım ama galiba yeteneğim yok yani. Beceremedim yani. 3 sene uğraştım falan. Şimdi bizim hanım tanıyorsan Beril o konuda çok yetenekli. Hmm. Bizim büyük oğlan da dans konusunda yetenekli. Ama işte bende yok. Beceremiyorum. Yani bir türlü yapamadım.
1: Sen çalmaya devam et. Boş ver.
0: Zaten öyle dediler bana. Sen iyi çalıyorsun. Tangoyu çal. Boş ver. Dans etme sen de. Öğrendim en azından. Hani bir çünkü o da bir etki yapar çal. Şimdi başka bir şey. Arjantinli piyanist çağıracağım. Hem besteci hem de piyanist. Tango Nuevo. Tango Caz ilgi alanları. Bu isim Pablo Ziegler. Evet, Pablo Ziegler çok önemli ve mesela
1: Piazzolla'nın orkestrasında çalan değil mi?
0: Evet, piyanist ve piyanist. Aynı zamanda farklı şeyler de yapıyor. Mesela ne yapıyor? Düo çalıyor, iki piyano yapıyor. Mesela ondan sonra bandoneon piyano yapıyor falan gibi. Ya da gitar piyano gibi şeyler yapıyor.
1: Uzun yıllar çalışmış değil mi Piazzolla'yla?
0: Çok. Evet. Yani... Tabii burada şeyi söyleyebiliriz. Farklı gruplarla çalıyor dedim. Biraz da şeyi de var. Yani kendisi de bazen solo piyano içinde şeyler yapmış, albümler yapmış. Burada tamamıyla Piazzolla'nın etkisinde diyeceğim artık. Yani bundan çıkamamış tabii. Milonga de Adios. Adios.
1: Veda milongası mı bu?
0: Evet. Milongaya veda.
1: Milongaya veda.
0: Böyle bir... şey yazmış. Belki de bence adiosu burada Piazzolla için de kullanmış olabilir.
1: Ayrılmış mı orkestradan sonra?
0: Bence ayrılmış değil. Piazzolla gökyüzüne doğru yükseldiği için demek istiyor.
1: Galiba ölene kadar birlikte çalışmış.
0: Böyle bir durum var. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Yani tabii şeyin de var biliyorsun. Piazzolla'nın da Adios Nonino diye. Nonino babasına yazdı. Biraz bu da o da milonga çünkü. Milonga de Adios bence buradan Pablo Ziegler'in bu Milonga de Adios'u şeydir. Piazzolla'ya ithaf edilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii farklı gruplarla çalıyor dedim ama bu seferki grubunu söyleyeyim sana. Pablo Ziegler tabii ki piyanoda. Ondan sonra Kike Sinezi gitar. Çok iyi bir gitarcıdır. Yani muhteşem çalar. Walter Castro da bandoneon çalıyor. Bandoneon'da.
1: Güzel bir ekip ha.
0: Çok güzel. Bakalım ya, müzik de güzel ama söylediğim gibi Piazzolla etkisi çok fazla var burada. Pablo Ziegler geri planda diye düşünüyorum.

0: Evet, veda ettik.
1: Yani evet. Evet ya, Pablo Ziegler şey, bence
0: tabii
1: yani
0: ki o, ama onun şeyi Tango Novo'nun şeyi evet, mirasını taşıyan bir adam
1: taşıyor
0: zaten.
1: Taşıyor
0: yani,
1: ama şunu da demekte fayda var. Biraz ukalalık yapıyor gibi olacağız. Ben diyorum ki yani piyano çalmaya devam etse çok daha iyi yani, süper piyanist.
0: Ama çok birlikte olmuşlar. Evet, evet. Birlikte turnelere etkili çıkmışlar. Nasıl tabii, etkilenmezsin tabii, değil
1: etkilenmiş
0: mi?
1: Yani evet.
0: Evet, bu güzel veda milongasının üstünde ben valla bir şey yapamıyorum. Sen devam et.
1: Tamam.
0: Bir şey bulamadım yani bu atmosferi.
1: Ya bilseydim ileriye yani madem öyle bilseydim ama neyse konuşmuş
0: bozarım
1: oluyor.
0: Bozarım atmosferi.
1: Arka arkaya koymayayım dedim. Gene o zaman tamam şöyle yapalım. Programa o zaman ustayla ve Astor Piazzolla'yla asıl veda edelim. Bu kadar bahsettik kendisinden. Şimdi kendi eserini. Ama enteresan bir şekilde az evvel çalan trio ile yapalım yani.
0: Aa, ne güzel.
1: Nasıl? Yani Pablo Ziegler, Kike Sinezi, Walter Castro. Yani bu piyano, gitar, bandane yok.
0: Katmerli oldu,
1: ya,
0: güzel.
1: Ya işte şimdi de bu sefer ustanın eserini dinleyelim. Ya. Fuga y Misterio diyor. Yani gizemli.
0: Gizemli.
1: Şey, gizem. Yani füg ve gizem bir arada. Bu eser de çok enteresandır. Yani mesela Astor Piazzolla tabii bu almış olduğu klasik eğitim diyelim yani Fransa'da aldığı kompozisyon.
0: Bayağı bir eğitim.
1: Tabii ki orada muhakkak onunla ne fügler yazdırmışlardı.
0: Ya.
1: Fakat o kadar güzel ki yani bulduğu tema tamamıyla bir Arjantin tango müziğinin temalarından bir füg meydana getiriyor. Ve çok da güzeldir partiler yani konular tek tek girer füg konuları. Sonra bu yüksek bir noktada birleşir yani bütün bu üçlü ya da orkestra neyse çok yüksek bir yere gelirler ve müthiş bir şey başlar. Yani tam eğlence orada çıkar ortaya. Baştan bir fügün şeyi olarak başlar. Şöyle söyleyeyim. Klasik yapısıyla başlar diyelim. Sonradan bozulur, bu iş. Öyle baştan sonra.
0: İşte marifet
1: affedersin,
0: de o zaten.
1: Tabii yani barok fügü yazacak değil adam yani. Başta. Böyle bir şey. O zaman zaten trio'yu ben göndermemiştim. Sana haber vermedim.
0: İyi yaptın. Yani,
1: nasıl olsa çalacaklar diye bekliyorlardı. O zaman hadi bakalım şimdi. İyi Astor Piazzolla'dan Fuga y Misterio'yu dinleyelim.

0: Müthiş. Bir de yani, ikisi birbirini müthiş tamamladı.
1: Şimdi bak ben
0: gerçekten
1: ne dedim?
0: Gerçekten kendimi konserde hissettim.
1: Yani işte bak Pablo Ziegler'i ben piyanist ya. Olarak çok seviyorum dedim. Gitarcı Kike Sinezi ve bandoneon. Bak yani
0: muhteşem.
1: Bu üçlü bu müziği ne kadar güzel çok. Meydana getirdiler. Harikaydı.
0: Hakikaten çok da gizemli bir füg. Saklamış füg. Değil mi? Saklanmış.
1: Tabii yani
0: içine.
1: Ondan sonra hop çıkıp ve
0: fügü bulunuz.
1: Buluyoruz yani. Bulduk. Çok fazla uzun temalı.
0: Çok güzeldi. Evet. Dinleyicilerimize veda etme zamanı geldi. Bitti program.
1: Peki artık yaptık.
0: Sevgili dinleyenler, birliktenin sahne ışıklarını, birlikte yapılan müziğin baş döndürücü fonunda, birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken, Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim diyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte. Bu programı Gaye Çağlayan ve Cem Küçümen birlikte hazırlayıp sundular.
3: Davetiye kimin?
0: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin soliste aynı sahneyi paylaşacak? Sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büke'nin keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar 14 Mayıs Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion korosunu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin-Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas Operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.

0: Borusan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti. Ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken, aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm, gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı. Ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu. Ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46, iki piyano için andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, çellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle

bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La ci darem la mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yusebius az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Eusebius, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Eusebius, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jean-Paul'ün nesrinin Goethe'ninkinden ayrılması gibi.''

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Do Re Mi La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re Mi La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Eusebius ve Florestan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann, ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempff seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempf seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini Ev ve Aile Kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplinli çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

0: Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.
1: Gümüşlere durmaz akar, güne

0: istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
1: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
5: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümessili olabilirler.
1: Cevren ve hileyle aziz vatanın
6: bütün kaderleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir.
7: Bütün bu şeraitler daha ilim ve daha vayım olmak üzere
8: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
9: gaflet
4: ve dalalet
6: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
10: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
6: Ey Türk istihbarinin evladı!

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.

0: Ey yeryüzünün sevgili beyi, sen mutluluğun kaynağısın.
1: Mutluluğun asıl kaynağı kendinden çok, başkalarından az şey beklemektir. Biz sizlerle nice kara günlerimizi paylaştık. Paylaşılan her kara düşüncede bir mutluluk yok mudur?
2: Şimdi sıra senin babalık mutluluğunu paylaşmaya geldi.
1: Baba olmak büyük bir zevktir. Fakat ben en büyük kutu ata olmak hayalinde bulurum. Bir duygu ta içimden sesleniyor. Feridun diyor. Bu mavi gecede doğacak yavrunun büyük bir talihi var.
0: Bahtı açık olsun.
3: Bahtı açık olsun.
1: Düşünün beyler. Yıllar, on binlerle yıllar geçecek. Oğullarımızın öz soyu yeryüzünü kaplayacak. Birbirine elini uzatan her insan kendine bakan iki kardeş gözüne rastlayacak.
2: İki pembe yıldız tan yerine kavuşuyor. Haber verilen an geldi.

0: Nefes nefese koşandın atlı tepenin eteğine vardı.
1: Hani işte şurada.
2: Koş biraz.
1: Müjdesi
3: var. Hakan sana ne mutlu.
2: Söyle abi.
3: Baba oldun.
2: Erkek mi?
3: Hem de ikiz.
2: İkiz mi? İkisi de erkek mi?
3: Evet.
4: Hay yaşa.
2: O günü kutlarım.

Pursuit, Quinar! Dileklerin yapıcısı! Umutlarını sana bağlayanların koruyucusu! Dörtlük Tanrı! Umut Tanrı! Yüce Tanrı!

Çok cahiller. Seni gökte arar, yerde ister. Sen inanlıların gönlündesin. Ulusumuzu daima aydın ufuklara yönel Tanrım.

0: Bu mutluluk, görüyorum, hepinizin gözlerini yaşarttı. Kutsal Şaman, senin de gözlerin dolu.
1: Bu gece öz soyun kaynağı doğdu.